0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

0: koca haş taşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca haş taşı eldirdi adamları, eldirdi adamları.
1: Çok ileri gidersen kavuşur.

0: budeli dulkarı.
1: Panayım salteysunu poyun yari dur yari, poyun yari dur yari. Panayım salteysun poyun yari dur yari, poyun yari dur yari.
0: Bak pişman olacaksın bir atlasam yokarı, bir atlasam yokarı. Bak pişman olacaksın bir atlasam yokarı, bir atlasam yokarı.
1: Ben kaldırayım seni taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Peye dururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben ye dururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere de Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da. Aha.

0: ma shu xavalar ibol ma shu xavalar ha bu iz diyenlere dema shu yalanları dema shu yalanlar yedureceğim sana ha bu kabilleri bu kabiller kılma baba Fatime
1: derim sana bir türkü türkünün yağızına çıkarır çarukları sokarım ağzına sokarım ağzına çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

aşer onu dediler. Kız geldim sordum seni, boş ver onu.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan.

0: arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Nerede bu Gürkan Bey ya?
1: Günaydınlar.
2: Denginden çalışacak herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşları kocalarınızdan.
1: Aga ne gibi, aga ne gibi.
2: Gürkan desin olur ben.
3: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Bacır gocur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi. Radyoterapi. Gürkan.

yandırma beni, derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Yazın genelde eski aşklardan vazgeçiyor insan. Bahar aşklarına, yaz aşklarına kapılıyor. Ayvalar çiçek açtı. Muş bunalar çiçek açtı. Bahar da geldi sayılır. Yaz da geldi sayılır. Hatta geçen hafta Fener'de pazar günü insanlar delirmiş çılgın gibi denize giriyorlardı. Şok oldu. Ama soğuk soğuk soğuk soğuk rüzgar eserken. Güzel bir çarşamba günü olsun. Çarşamba çarşamba dolanmasın. Günaydınlar olsun radyo seyircileri, günaydınlar olsun radyo terapicileri. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Adem'e akraba bir davay napreş. Davay napreş. Günaydın poğaçacı güzeli demiş Yasin Kaleci. Ne oldu ya be Yasin? Canlı yayına çıktın mı dün? Gürdal. Davay napreş Gürdal. Günaydın Gürdal, günaydın Gürdal. Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Kalfa Pastanesi'nin bütün çalışanlarına, tüm elemanlarına günaydınlar. Kalfa Pastanesi yaptı mı iyisini yapıyor, yaptı mı güzelini yapıyor. Lokumların en alasını, en meşhurunu yapıyor. Efendim içi lotus krema dolgulu, kuraklerin en muhteşemini yapıyor. Dışı çıtır çıtır çikolata kaplı, içi de lotus krema dolgulu, hafif için. Çok şekerli değil, Kalfa Pastanesi. Etkinlikleriniz, doğum günleriniz, özel günleriniz için

Antara. Günaydın Batı Trakya'nın sanat güneşi. Korkularına da yüzleşmene ayrıca sevindim demiş Ersin Mustafa. Ne zaman yüzleşmişim ben korkularımla? Ne demek o? Aç bakayım onu biraz. Yastıköy'ün ağası. Ama Yastıköy'ün demişim, Narlıköy'ün ağası. Yastıköy'ün ağası bir tane Oğuz. Benim sesim çok kötü, senin gibi değilim. Senin çıkman lazım demiş Yasin. Canlı yayına şarkı söylemem mi çıkacaksın? Haber vermem mi çıkacaksın Yusuf Agam gibi? Ha? Günaydın Gürkan abi. Hayırlı sabahlar, nasılsın? İyisindir inşallah. Ben bir şeyler duydum ama bilmeyeyim doğru mu? Beni siz tatile almayacakmışsınız diyor Serkan Mehmet. Ha arkadaşım, ben seni almak isterim de senin dişlerinde tel var. Tellerin güvenliğe takılacak. Alarm verecek. Havalandan tutarken insanı hem kapıdan geçiriyorlar hem de bize mazingo tutuyorlar. Fıyık fıyık ötecek senin dişler. Porta için ondan söyleyeyim ben sana. Boşuna gelmiş olacaksın havaalanına kadar. Seni almazlar uçağa. Yani iki seçimim var. Ya gelmeyeceksin ya dişlerindeki telleri çıkaracaksın. Ondan öyle dedim ben sana. Duymadın mı onu? Yeni mi duyuyorsun? Windows için WhatsApp'ı indirin. Canım ben WhatsApp'ı indirdim ya, kaç kere indireyim. QR kodunu tekrar yükleyin. Allah'ım ne oldu ya bu bilgisayara bu sabah gene bayağı. Ne oldu bayağı, karışmış kalmış. Aman aman. Az önce bana WhatsApp'tan bir mesaj geldi, gördüm nereye gitmiş WhatsApp. WhatsApp. Emre Semerci. Nasılsın be? Yavrum. Bu sabah niye bana kuru kuru günaydın dedin sen? Ha? Güzel bir gün dileyim de günaydınlar demiş. Güzel bir gün olsun demiş. Hacı ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu ne be? Bu ne paşa be? Paşa, paşa, paşa. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bedava mı sandın? Para verdim aldım tiridine. Çıkaracağım Gürkan abi, sonra yine takacağım. Hem biraz dişler dinlensin demiş Serkan canım. Onları doktor sıkıya güzelce torna bir dalan. Kaça bir dalan sıkıya. Nasıl çıkaracaksın onları? He? Onlar dişlik mi çıkarıp takasın, takıp çıkarasın. Doktora sordun mu doktora? Samet nerede demiş. Samet'i ben siz beraber gimnastiğe gitmiyor musunuz Samet'le? Bana niye soruyorsun? Birazdan çıkar. Bedava mı sandın? Para verdim aldım. Tiridine tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın da para verdim de aldım. Engellemeyin beni, şaşırmayın beni. Dur şimdi bak poğaça, poğaça gördün mü? Ne güzel poğaçalar yapmışım. Google çıkardı, fotoğraftan çıkardı onu bana. Üzerimde de İstanbul tişörtü var. Kanada'ya günaydınlar. Oktay kardeşin nasılsın? Bulamamış benim zamazingomu Oktay. Yok zarar. Ne yapar? Ona bir şey ısmarlamıştım Kanada'dan da. Ta Kanada'lara günaydınlar. Leyla günaydın. Erol Macur günaydın. Özcan Hasan günaydınlar. Selma Es, Hüseyin Deli Ömer, Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Ülke, Leblebci Hüseyin Agam, Fehim Hüseyin, Sefer Sakin, Ahmet Demirci, Ekrem abi, Nurşen abla, Reha Bey, Arem Mahallesi'ne kolay gelsin. İrfan Abdullah, Figen Hüseyin, Tayfun Gülcan, Ahmet abi, Fatma abla, Ermi Sokağı, Taner Hasan, Salih Mustafa, Selçuk Bekir, Engin Ahmet, İrfan İbromağlı abi, Erkan Nurcan, Bariye Topali, Halil Belginesin, Ali İhsan Tanyolu, Bülent Yusuf, Hüseyin Bircan, Cüneyt Sadık duvarıma günaydın mesaj yazan dostlarım günaydınlar. Günaydın Kormi demiş, Kormi Sanatif Foro. Enlayınız. Ne oldu bizim sponsorluk işi? Gezdireceksin mi beni sen? Enes Şerif'le geziyorum. Günaydın. Avgin'in Sinergios'u senden hızlı bir şarkı istiyor. Ama koyabileceğim o şarkıyı bilmeyim.
Günaydın Gürkan abicim demiş Tuner Tevfik. Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz beni, rüyanızda mı gördünüz şarkıyı? Kim istiyesine gördüm hızlı şarkıyı. Nasıl şarkıymış o? Biz sadece akşamları beraber oluyoruz Gürkan abi. Sadece sporda gündüz pek görüşemeyiz diye Serkan. Akşamları beraber olmak iyidir, güzeldir. Akşamdan akşam, akşamdan akşam, akşamdan. Her akşam mı gidiyorsunuz bugün master üyesiz? Ne haberi, ben senden alıyorum haberleri. Ne varsa sende var demiş Yasin. Bugün yine ne haberlerin var, size ne haberlerin var. Bilgin, günaydın, buradayım. Ben de iki gün kaldı, geliyorum demiş. Ha bakayım, gel bakayım. Ha kayım, gel bakayım, ha bakayım, gel bakayım, ha bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım.

Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Ne yapıyoruz? Maxlıyoruz. Evimizde Max ürünlerini eksik etmiyoruz. 8.30'da kahvaltım var. Diyetisyenimin programına göre saat 11'de her Allah'ın günü bana Max kefir yazmış. Özellikle kefir Max olacak demiş. Maksimum kalite, minimum fiyat. Max'tan gitsin, Max'tan gitsin, Max'tan gitsin, Max'tan gitsin.

hafta içi her gün gideceğiz Gürkan abi. Başka türlü nasıl soma yapacağız? Gitmezsek kendi olacak hali yok demiş Serkan Mehmet. Abi arkadaşım Samet fazla yapmış, sen az yapmışsın. Sizin ikinizi karıştırsak, bir remix yapsak çok güzel bir soma ortaya çıkacak. Bence bir remix yapalım sizden. Bir DJ gözüyle bakıyorum ben. Ben deyim Nurgül, ben deyim yaşa. Sen bugün neden Şükrüye Market'i spota tanıtmadın Badingil demiş Emre Semerci. Senin yasyamız bitti. Ondan günaydın file, hayatında ilk defa tren görmüş öküz gibi baktık denize bu sabah. Bunun ne olduğunu çözemedik demiş İlhan. Aa, orada iki su birbirine karışmayın. İki su birbirine karışmıyor orada. Ben onu dinliyorum, orada o siyah vanaki ne yapıyor? Ne işi var onun sabah sabah sahilde? O siyah vanakinin içindekilere baktınız mı? Kim var onun içinde? Ha? Ne işi var o siyah vanakinin sabah sabah orada ben?

Bana yazsana Özel'den ne dedikodular var. Kaçırayım kızanlarla uğraşırken demiş Enes Şerif. Ben sana ne diyeyim sen bana ne diyesin, bırak dedikoduları. Sponsorluk anlaşması yapacağız mı diyeyim ben sana. Cumartesi uğrayacağım Ambellion'a, oradan da anneme kadar gideceğim. Geçerken Eda'ya bırakayım deodorant sana. Almayı unutmayınız. Sen de benim gibi ayarsızsın. Abi mesajları görünür kapatmışsın. Ha ben de şikayet edeyim şimdi demiş. Mesajları görünür kapatmadım. Şimdi gördüm mesajları. WhatsApp'ta bir problem oldu. Sen niye zaman ayarlı yapıyorsun mesajları? Ha? İz bırakmamak için mi? Bak gene sataşırım bu sabah sabah. Bak, zaman ayarları kapat bakayım. Kapat onu. Mesajlar kalıcı olsun. Nurgül. Cumartesi uğrayacaksın Ambellion'a. Eda'ya bırakacağım pazar günü. Büyük kavanozdan bırak bakayım. Büyük kavanozu da küçültmüşün mü? Bir de onu kontrol edeyim bakayım. Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Geçilmez Çanakkale'den sevgiler saygılar demiş. Abdullah Erkan Bey abim günaydın.

Bir sabah bir gün bana sataşmadan olamayımsın demiş Enis. Sataş alıştım ben demiş Nurgül. Zeytinyağı almaya geleceğiz bak. Şimdi Nursel ablam da gelsin cuma günü. Annem de zeytinyağları bitmiş. Zeytinyağı almaya geleceğiz. Sakın bana geçen senenin yağlarından vermeyesin. Ha? Bu seneki tenekilerden hazırlayasın. Ona göre ben anlarım bak. Allah billahi çatarsın bereye, çattın bereye zaten. Benim gibi delilerin ulaşanlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Estizay Esma günaydınlar Tuzcuköy girişine. Mona Lisa gelinliğin bitişinde Estizay Esma. Süsleme işinde ben de varım. Süsleme işinde ben de fark yaratıyorum diyor Estizay Esma. Çok teşekkür ediyorum. Programa yaptık katkılardan dolayı bütün süslemecilere gidin. Estizay'a da gidin. Estizay Esma Tuzcuköy girişinde eczanenin bitişinde. Mona Lisa gelinliğin orada. Mona Lisa gelinlikte de 2026-2027 model gelinlikler. Çok ekstrem modeller var. Ne isterseniz, nasıl isterseniz var. Mona Lisa yine Estizay'ın yanında. Gidin bu gelinlikleri yakından görün. Her gün görün. Pazar da açık, cumartesi de açık. Her gün saat 10'dan 3'e kadar açık. Ondan sonra kapanıyor. 6'dan 9'a kadar her gün açık. Elacan. Elastun Afro. Nasılsınız bakayım ben? En aksi alındı bugün başlanıyor mu? Başlayar mısınız bugün be? Getireyim mi arabayı? Getireyim mi arabayı geçenki gibi? Cilalayalım. Macun çek cila istemez, macun çek cila istemez. Arabanızı temizlesinler, içini ve dışını parlatsınlar. Evinizden alıp iş yerinizden alıp iş yerinize bıraksınlar. Stone Afro gümücüne de. Gümücüne de efendim tren yolunu geçin. Tren istasyonunu geçin. Ondan sonra ileride ne yolu orası, hangi köye gidiyor yol? Ondan sonra ileride tren yolu var. Tren yolunu geçin. Sol tarafta Yunan mezarlığı var. Hristiyan mezarlığı geçin. Hemen o mezarlıktan sonra Metata Kimitirya Aristera Stone Afro. Stone Afro, Stone Afro, Stone Afro. Ben beklerdim. Emre çok dedikodu yapıyorsun, sabah sabah çarpılacaksın Emre.

Efendim yarından sonra Stona Franchuluyor. Sarıca yolunda. Orası Sarıca yolu oluyor. Tren yolu geçiyorsunuz. Sarıca yoluna giriyorsunuz. Biraz daha ileride solda hemen mezarlıktan sonra. Abi İrfan soruyor, Doruk bebek vardı hani, yardım toplanmıştı kendisine, ne durumda, bilgin var mı çocukla ilgili demiş. Nurgül hangi İrfan soruyor be ya? Nurgül'üm, benim Doruk bebekle ilgili bir fikir, bir bilgim yok. Çünkü biz yardım toplamadık Doruk bebeğe. Ben o konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Kızanlar daha açmadan kapayacaktılar senin yüzünden demiş Alimoğlu'lar. Niye be? Niye, ne yaptım ben kızanlara? Aa. La havle bela kuvveti illa billahi, bismillahirrahmanirrahim. İki tane araba götüreceğim onlara. Özcan yazmadı diyor Enis. Özcan. Özcan. Sana yakından gel konuşalım demedim. Sen gittin mi yakından konuşmaya?

Özcan sen yalnız gitme, bugün ben de geleceğim, beraber gideceğiz, siz enişten konuşma. Yoksa seni kandırır o hınzır. Frondida sahibi İrfan tamamdır demiş Nurgül. Frondida sahibi İrfan'ı da bilmiyorum. O beni biliyor mu? Ya bilmiyor, beni biliyor mu? Efendim. Engellemeyin, tutmayın beni şimdi, tutmayın beni şimdi bakayım. Ayşe ablam, Nurten abi günaydın, günaydın, günaydın. Tutulmuş elleri senin Volvo'yu ovalarken demiş Alimoğlu. Kız anne ellerini bırak, ben önce hastalandım, strese girdim.

Efendim Yabacıklı köyü altında sol tarafta ortalama 300-350 kilo besili danalar satılık. İletişim için Alperen'in telefonunu benden isteyebilirsiniz. Yabacıklı köyü altında 300-350 kilo kurbanlık besili danalar. Alperen İsmail'de, Alperen ve İsmail'in telefonu bana, Alperen Mümin olarak Facebook'ta buluyorsunuz. Telefon numarasını bana sorabilirsiniz. Yabacıklı köy altında sol tarafta 300-350 kilo ortalama besili danalar. Danaya girmek isteyenler bayramda. Ben ne zaman mı geleceğim Özcan? Dur sana yazacağım. Günaydın kankam, bol polo pololu bir sabah diliyorum demiş. Kankam sen de benim bu poloyu çok kıskandın. Ne yaptın ve bütün Beygirat kondurmuştun bütün oraları, her yeri. Kanka nazar değdireceğim benim polo mu?

0: Timuçin sus. Oralara girme. Ahmet kardeşim, Junior asistanım, günaydın. Hayır, bak seninle anlaşmaya gidilir mi? Donumuza kadar alırlar demiş Enes Şerif. Kim alacak donuna kadar be? Biz beraber ikimiz anlaşacağız. Ne şeyi? Bugün pek keyiflisin, yarın program yok mu demiş. Yasin, bugün program var, yarın program yok. Bugün program var, yarın program yok sevgili dostlarım. Yarın çünkü çok yasak çalışmak, yarın Gümce'nin kurtuluşu. Çok beğendim, versene bir gün cazben de giyeyim demiş. Ben sana vereyim bak kankacığım ama o senin göben dışarıda kalır. Hani kızlar giyerler göben dışarıda açık kıyafetten. Benim tişörtüm senin o koca göben sığar mı o tişörte?
1: Evlerinin önü
0: sen hiç göbeğine bakmadın galiba. Sana yazdım extra large. Ya. Bu göbek havasın diye. Kusura bakma, moralin bozulmasın ama öyle yani. Haydi.

San Siro'ya çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. San Siro diyelim. Eho Bilex tabutya, bu tabutya bir zafer Eho Bilex'i. AVGP! Size dedim ya, ben niye yazmıyorsunuz bana? He? Ne istiyorsunuz diye sormadım ben size mi? Aa, kızanları döveceğim. Ne istiyorsunuz benden mi?

Bir kahvaltı ettirmediniz insana. Sizin yüzünüzden kilo veremeyeceğim. Sizi şikayet edeceğim diyetesini. Bak saat 8.40 oldu. Bak çatal elimde duruyor. Bak çatal elimde. 3 tane yumurta, bir domates, 5 tane zeytin, bir salatalık. Bir tane kepekli tortilla var tabakta, bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Almanya'da yarın kapalıymış. Neden? Gümüşcene'nin kurtuluşu. İskeçe'nin dile. Senin kütük İskeçe demiş Alimolla. Ben kütüğümü Gümüşcene'ye aldıralı çok oldu. Senin haberin yok.

Ekmeğini çekirden de yüzeceğim. Sen kahvaltı edemiyor. Sonra bana diyorsun sen çalışmıyorsun diye bak. Şeyimi kahvaltı etmeye vaktim yok. Gürkan abi cezadan bir mamamını mamamını koy bize. Yeter bu yere sen şarkılarımı işlemiş Tuner. Tuner seni bir döversen ben. Ne hamını mamını mamını mamını sabah sabah ne hamını mamını diyesin be. Ne diyorsun sen be. Ben yaşlı adamım ne anlarım öyle zamazinkolardan. Kaç oradan. Yeter türkülerimiz yetermiş. Seni Vasilca dövdürürüm. Vasilca dövdürürüm seni vallahi bile. Haydi düşün babadan bir... Kaç oradan. Belçika'da yarın tatil demiş. Oh çok güzel. Çok güzel. Kimden kurtulmuşum ben atlayayım demiş Halimoğlu. Ne bileyim ben birilerinden kurtulmuşsunuz işte. Babalar günü yarın. Almanlar da ondan kapalı demiş Alper Yasin. Bilgin yaşam. Ne bunlar var diyeyim. Sabah sabah fırına et atmışsınız ama kolesterol haplarını kaç miligramlık alıyorsun? Ha? Ya pes. Davay. Napreş Adem abi. Davay napreş. Günaydın Badigin nasılsın demiş Gökhan Karayli. Günaydın oğlum afiyet olsun kolay gelsin demiş Nervan ablam. Saat 9'dan efendim kahvaltı çekler kuzeye tatmışlar fırına. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün bütün deliler beni buluyor. Bütün deliler bende. Bırak bir Allah'ım bir akıl yok bana. Bir akıl yok bana. Sansür'da çok güzel bayramlık takılar var. Gümüş takılar. Efendim altın kaplama takılar. Böyle eski stil takılar. Kolyeler, küpeler, inciler, takı setleri. 20 yıllık tecrübeyle San Siro bağlamında da öncü. San Siro. Bayramlık takılarınız uygun fiyatta olsun. San Siro'dan olsun. Gidin San Siro'yu ziyaret edin. San Siro nerede? San Siro Gümrücü'ne de Kingfoot'un karşısında. San Siro büyük parkerinin olduğu yerde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. San Siro. Yemek yerken konuşma kapa ağzını çok iğrençsin demiş Gökhan Karahali. Ay sanki Fransız aman İngiliz kraliyet ailesine geliyorsun sanki. Ne Allah'ım yarabbim.

Alt etmedim, yuttum kahvaltıyı. Hep sizden ötürü. Bak şimdi Elif Karnosman beni dinliyor. Nasıl aferin, bravo alacağım Elif Karnosman'dan. Ben şimdi diyetisyenimi nasıl kocaman bir aferin alacağım. Elif'ciğim 3 tane yumurta. Elif şimdi demiştir 3 yumurta ana demiştir. Ama şöyle. 3 tane yumurta. Birisini tam, ikisini sadece beyazını yedim. 5 tane zeytin. 1 tane küçük domates. 1 tane orta boy salatalık. 17-18 santim civarında salatalık. Çok azdan kaya tuzu serpildim üzerine. Yanına da yarım lavaş. Yarım lavaş tam değil. Tam tahıllı. Tam tahıllı lavaş. Bazıları tam tahıllıyı beyaz ve beyaz ekmek zannedermiş. Bunu da duydum ya. Bunu da duydum ya bir şeyden. Tam tahıllı ekmek yazmış birisinin listesine Elif. O onu beyaz ekmek diye, beyaz ekmek yiye yiye zayıflamış. Beyaz... Allah'ım yarabbim. Elif Karasuban biliyor kim olduğunu. Ne oluyor bazen öyle? Kara ekmek yaz bundan sonra listeye, kara ekmek. Anlasın insanlar Elif, kara ekmek. Günaydın geldim. Akıllar yoğuşsun demiş Mahik Tuzacı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Abi söyleyeceğim seni Vasilcan. Diyeceğim Sinev Gül bir istek şarkı yaptı koymadı diyeceğim, diyeceğim diyor Tuner Tevfik. Vasilcik senin projesi mezun, benim projesi mezun değil. Ego to Vasilcik to ne kuramen usta. Stafta mı to ne kuramen o. Bana ne Vasilcik'ten ha? Ekmeğim suyum Vasilcik'ten mi geliyor benim? Bir sponsor bile olmuyor Vasilcik. Ha?

17-18 santim salatalık orta boy mu oluyor diyor Serhat Soruyan. Ondan tırcılar daha iyi bilir. Tır şoförü karşılaşıyor. Salatalık taşıyorlar oradan oraya.

Kocaman bir aferin demiş Enif. Kocaman bir aferin. Bak gördün mü? Aldı mı aferini? Hem de zeytinler siyah değil, zeytin, yeşil zeytindi. Siyah zeytin olsaydı 4 tane koyacaktım. Yeşil zeytinin kalorisi, yağsı daha az. Tam tahıllı ekmek yiyin yalnız. Tam tahıllı yani kara ekmek. Kara ekmek.

sevgili dostlarım. Devam edelim. Boru deyince borusu tıkananlar. Ben borumu kime açtırayım diyenler hiç merak etmeyin. Saat 12'den önce tıkanırsa Recep'in babası açıyor. 12'den sonra tıkanırsa Recep kendi geliyor açıyor boruları. Tıkanan gidenleri lağım borularını özel bir makineyle. Makineyi salıyorlar borunun içine, hop acılıyor boru. Hafta oyna. Ayrıca onların mağazalarında, dükkanlarında su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri isteğine eve sipariş yapılıyor. Konsolosun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde. Sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. Andrea Papandreou 3 numarada.

bir sponsor daha gelsin. Efendim yufka deyince, yufkacı deyince Şahin yufkası. Fatih Trump'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu yufkalar Şahin'de üretiliyor. 2015'ten beri. Kiropita filapitas horiatikes gepsis. Horiatikes gepsis. Deneyin. Kavala'dan tutun İskeç'e, Gümücün'e, Evrosinler'inde, bakkal ve marketlerde horiatikes gepsis. Saçta pişmiş yufka. Fatih'in yufkalarını sizler de deneyin. Günaydın Gürkan'ın yayınlar derim demiş Sibel Osman. Günaydın Sibel. Günaydın Farus. Kolay gelsin. Güzel gün olsun. Günaydın abim, güzel günler, selamlar demiş İlyas Ahmet. Günaydın İlyas'ım. Hey, yemek yerken konuşma, yumurta parçaları geliyor kulaklarıma demiş Faik Tuzlacı. Ağzında yemek varken konuşulmaz. Hey, ne yemeği demiş Gürdan Sali. Ne yapayım? Ha? Münir Mümün, iyi yayın arkadaşım. Şov yapan, soba yapan arkadaşlar. Kolay gelsin Kalkancı'ya demiş. Soba yapanlara, soba yapanlara da kolay gelsin. Soba yapanlara da kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. İmamoğlu Elektrik, Yassıköy'de, bizim Gökmen'in bitişinde. Efendim Yassıköy'de İmamoğlu Elektrik. İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, yılların tecrübesiyle ne isterseniz en iyi şekilde, en güzel şekilde İmamoğlu Elektrik sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ella Recep, günaydın demiş, nasılsın demiş, bomba, bomba gibiyim Recep'im, bomba gibiyim Recep'im, sarıyla vereceğim.

Samet Poyner'e, Samet, senin bana sözün vardı, unuttun galiba. He? Sevim hoş geldin. Günaydın Sevim, günaydın Semim. Yeni bir sponsorum var sevgili dostlarım. Lima Grup. Borfresh. Lezzeti şimdi Batı Trakya'nın her noktasında. Gümrücün Eskiçi, Dedaç ve Balkan köylerinde. Tüm marketlerdeyiz. Borfresh çeşitlerini marketinizden istemeyi unutmayın. Toptan satış için telefon numarasını verebilirim sizlere. Instagram'da da Borfresh Gris olarak bulabilirsiniz. Nedir bu Borfresh? Durun bakayım, ben de bakayım. Akşam öyle uyur uyanıktım. Fresh abi gönderdi diyorum. Baksana Fikret abi gönderdi. Anlattı bana, ben dedim. Uyur uyanık dizime bakardım, zaten dizim vardı. Kıskanmak. Efendim Borfresh, bunlar meyve suları. Çok güzel şişelerde. Mix freeze, Borfresh elma, Borfresh orman meyveleri, Borfresh portakal suyu, Borfresh karpuz, Borfresh limon, Borfresh. Borfresh markasıyla Yunanistan tanışsın. Borfresh. Yasemin Hanım günaydınlar. Batı Trakya Talks. Günaydın. Yılmaz Kasım abi. Günaydın.

0: Merve.
1: Alfa Butu İsmail. Maxi Sigorta İsmail, bizim İsmail. Yüzü hep gülen, hiç somurtmayan İsmail. Keşke hepimizin yüzü böyle İsmail gibi gülse. Benimki hep arada somurtuyor. Efendim İsmail bizi Kastamonu helvasıyla tanıştırıyor. Kastamonu helvaları Alfa Food'dan. Bakkal ve marketlerde, seçkin pastanelerde bulabiliyorsunuz. Bayıldım helvasına. Antep fıstıklı olanı göndermiş bana. Çok koç sevdim. Metin markasıyla. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor bu helvalar. Pekmezleri de harika. Metin pekmez ve Metin tayin. Alfa Food İsmail güvencesiyle bakkal ve marketlere dağıtımı yapılıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. İlahtita Kuru Temizleme çalışanlarına günaydınlar. İlahtita Kuru Temizleme temizliyor. İlahtita Kuru Temizleme halı temizliyor. Yatak temizliyor. Yorgan temizliyor. Battaniye temizliyor. Gelinlik temizliyor. Süet temizliyor. Uzun yılların tecrübesiyle Gümüşhane'nin en tecrübeli kuru temizlemecilerinden İlahtita yeni yolda 8 numarada Erhan Kalyancı ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ve yufka deyince şekerim Rıdvan Feyiz, Trakya yufka, enfes yufka. Bu yufkalarla yapılan börekler, gözlemeler bir harika. Rolo Bilindeki bütün bakkal ve marketlerde Rıdvan şekerim, şeker gibi yufka, Trakya yufka, şeker gibi yufka.

benim. O hocalardan bize de ayırdın mı demiş Timur. En kocamanını sana ayırdım. İçi dolu dolu. Herkes böyle bastırıyorsun peynir fışkırıyor içinden.

Είσαι ο πρώτος, δε μισιά, δε μα μη. Είμαι και ο πρώτος με διαφορά. Kuşlar gibi ikimizi bir yuva kuralım. Ayırmasın Serdar derim. Serdar döşeme işleri, koltuk üretimi, pergola üretimi. Serdar Bey ekibinde sevgili dostlarım, Gümüşçe Kozmoyolu 1. kilometrede eski mazda caddesinin olduğu yerde hizmetinizde. Serdar ve ekibi. Harika fiyatlar. Serdar ve ekibinde bugünlerde çok çalışıyorlar. Her yere tente koyuyorlar. Güneşlik yapıyorlar. Jel kaplama yapıyorlar. Serdar ve ekibine kolay gelsin. Sizin de tercihiniz olsun. Hasan Sirak. Prostate vmeotehiye aksiye gelsaz diyor Hasan. Sizin için değerli olanı koruyoruz diyor. Yani ilaçlama işleri yapıyoruz. Böceklerden uzak bir hayat yaşayın diyor. Bugünlerde hamam böcekleri yavruluyor encekliye. Dikkat edin. Ben dün benim mutfağımda bir tane yavru hamam böceği buldum. Ondan sonra dün dışarıda da gördüm bir tane. Hamam böceklerinin tam encekleme yavrulama zamanı. Çiftleşmiş onlar. Şimdi yavru çıkarıyorlar. Hamam böceklerini ya.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Almanya Papenburg'tan Emirköylü Komando Mustafa Aga'dan herkese günaydın, kolay gele Gürkan demiş Mustafa Aga. Teşekkür ederim, günaydınlar.

doğum günü bizim Fatih'in. Fatih doğum günü kutlu olsun. 36 yaşında. Yanmaya da alışıyorum. Nefnun. Miray Ali Baboğlu Caddeli Hasan Efe Butik. Rıdvan Mehmet, Tuncay Doğancalı, Oktay Ahmet, Eda Nur İnce,

Akşamları soğuk cana diyor Oktay. Unutmaya çalışırım. Bak ya, sadece akşamları soğuk cana değil. Kanada'nın kışı ağır olur. Vari vari himona pernayı. Sevenim.

Zeytinyağları soğuk sıkım. 35 euro 5 litresi. İnek gibi zeytinyağı, muhteşem zeytinyağı. Dima Petsens markayla sizlere sunuluyor. Nurgül'ün yapmış olduğu koltuk altı kremi. Zamazingo deyince kızıyor. Sürün koltuğunuzun altına, 24 saat boyunca hiç ter kokmuyorsunuz. Vallahi de billahi de. Vallahi de billahi de. Yemin ederim size. Ve tabii ki her türlü iç çamaşırları, ikizlere takkeler, efendim donlar, atletler, fanneler, yazlık pijamalar, eşofmanlar, aşofmanlar, tişörtler, mişörtler, ihracat fazlası üründen depo defolu ürünler. Dima Petas'ta, tren yolunun olduğu Little North'da Dima Petas kendine ait park yeri de var. Dima Petas'ın depolarını sizler de ziyaret edin. Zamokars ikinci el arabanın adresi. Osman abi günaydın. Zamokars, Chris Bebote'nin karşısında. Zamokars ikinci el araba deyince aklınıza ne geliyorsa Zamokars'ta sevgili dostlarım. Zamokars. İsterseniz yurt dışına araba da getirtiyor. Gümrük işlemlerini de hallediyor. Ayyar odunculuk. Cemal'e günaydın. Cemal'in cismisi var. Kazdırıyor, çektiriyor. Cemal'de 150 tane masa, 2000 tane sandalye var kiralık. 2000 tane diyor Hilyades Karekles Depet. Yani kamyona yüklettiriyor, getiriyor. İç ve dış cephe boyaları var. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Taneler neler var? Büyük bir Selimköy girişinde, benzincinin karşısında, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında. Radyo kanalı açıyorum yakında demişti Timur Duman. Bana rakip olabilir misin? Ha? Gözün kesiye mi? Beni piyasadan silebilecek misin?

Yavacıklı köy altında. Ortalama 300-350 kilo danalar Alperen'den satılık. Çok güzel beslemiş danaları. Kurbanlık danalar. Bayramlık danalar. 300-350 kilo. Alperen Mümür'ün danaları. Bu danaları gidin yakından görün. İsteyen Alperen'in telefonunu verebilirim size her günaydın. Seni başkası silecek demiş Faik Tuzlacı. Dağ anasından doğmadın. Dağ anasından doğmadın. Günaydın İskeç'in yakışıklı prensi demiş Osman Tevfik. Fikret abi günaydınlar. Lima gruba başladım bugün. Duyuyor, dinliyorsun değil mi Fikret abi? Simüyorsa grapse. Borfresh.

akşam iPhone'lar yeni bir güncelleme aldı. Çok güzel yeni ekran şeyleri, duvar kağıtları gelmiş. Bir tane koydum, tam da şeyi, bizim bulunduğumuz yeri, dünyayı gösteriyor. Gece olunca gece ışıkları gösteriyor. Uzaydan bakıyorsun dünyaya. Gündüz olunca gündüz şeyini gösteriyor.

Agromix Erol'a günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erol Agromix Çaymakıf Köyü'nde uzun yılların tecrübesiyle bir yapı marketi. Erol Agromix ve ekibi. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Çok güzel duvar panelleri var. Nalbriye ürünleri, züccaciye ürünleri Erol Agromix'te Çaymakıf Köyü'nde. Instagram ve Facebook'tan da Agromix Erol olarak bulabilirsiniz sevgili dostlarım. MK Rentekar. MK araba kiralamak için çok ideal. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, güzel araçlar. MK Rentekar İlker. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. MK rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook MK Rentekar, Instagram MK Rentekar. Seymen Filakas Köyü'nde araba kiralama işlerinde yepyeni bir araba kiralama şirketi sevgili dostlarım. MK Rentekar. MK Rentekar. En güzel duvar kağıdı bende demiş Gürdan Salih. Aynen katılıyorum. Torunlar en güzel duvar kağıtları oluyor. Aynen öyle. Annemin telefonda da öyle torunları var. Vallahi. Ümit'in seralarında domates, biber, patlıcan fideleri, aşılı ve aşısız. Aşılı olanları tercih edin. Yaz sonuna kadar verim versin. Timo sizin şeyler oldu mu? Sayı sormayı unuttum. Oldu mu fideler rüzgardan? Çok rüzgar tutuyor Timuçinlerin köyü. Bugünlerde de bayağı rüzgar esti gene. Geçen hafta akşam dün de bayağı rüzgar esti. Bilmiyorum yakada esti mi? Bize bayağı esti. Biraz sen rüzgardan da kurtulamıyoruz yazın bana. Efendim fideler, domates, biber, patlıcan, karpuz, marpuz, çilek, milek, kabak, babak, kıyar, miyar ne isterseniz. Aşılı ve aşısız. Panfor Ambar Köyü'nde Ümit'in seralarında. Kolay gelsin Panfora'ya. Kolay gelsin Ümit'in seralarına. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri İmamoğlu. Efendim Erhan ve Erak İmamoğlu. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri bürosu olma şerefine nail oldular. İlk onlar açtılar bu büroyu. Kafa yolunda ikinci kilometrede Erhan ve Erak İmamoğlu. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için seçin efendim.

0: Galip abi mesajını yeni gördüm. Günaydın Galip abicim.
1: Yalan sensin, gönlün acı gerçeği gözlerimden.
0: Cemil Mollu Osman kardeşim günaydınlar. Bazı mesajları yeni görüyorum nedense. Enver abi günaydın. Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: ben seçilmem seçerim. Deli gibi İlker'im, sana da kolay gelsin Yasu. Yaşa be İlker be, yaşa be İlker be. Yaşa be kızım be.
1: Ben seçilmem seçerim.
0: Renault Captur. Captur. Renault Captur. Full Extra. 9000 euro prosforada 2015 model. 1500 motor dizel. Manuel takitalı. 155.795 kilometrede. Zamokars'ta İnese Prospora. Vay vay vay ne güzel, vay ne güzel. Renault Captur. Renault Captur kırmızı. Ya şu Zamos. Ya şu İbiş. Ben seçilmem seçerim. Avgepe. Tuner Tevfik. Avgepe Tuner Tevfik.

Füsun Hanım günaydın. Cemal uyanmadı mı daha? Bu ne Cemal, bu ne Cemal? Ay kafacım şişti. Ay kafalarım şişti. Hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri. Seninle benim aramda fark var. Benimle senin aranda fark var. Edirne'de bir cefaret kuyumculuk var. Sarışan Cazos 2 numarada. İş Bankası'nın karşısında fark var. Bir cefaret kuyumculukla diğer kuyumcular arasında fark var. Fark var. Fark var Edirne'de. Yan tarafında da Sina Pırlanta var. Edirne'ye gidin. Edirne'ye gittiğinizde bir cefaret kuyumculuğu ziyaret edin. Mücevherat kuyumculukla diğer kuyumcular arasında fark var. Var fark var fark fark fark fark fark fark.

Maraz Gürkan demiş. Batu Trankyatov. Seninle benim aramda fark var. Benimle senin aranda fark var. Pompacı deyince Alper ve İbrahim abiye günaydınlar, fark var. Onların farkı var. Onların farkı fiyatı. Onların farkı tezgahlarının modern olması. Onların farkı uzun yılların tecrübesi. Fark var. Diğer pompacılarla onlar arasında fark var. Büyüklüköy'de. Pompacı deyince İbrahim var, Bebel ve Alper, fark var. Fark var. Fark var. Fark var. Enis'le diğer sürücü kurslar arasında fark var. Azıcık hoştu dayım Enis'i. Enis bir numara, uno numara sürücü kursu hocası. Enis'le diğer sürücü kurslar arasında fark var. Enis Şerif beni gezdirecek. Benim sponsorum olacak. Beni gezdirecek isim Enis Şerif. Enis Şerif'le diğer sürücü kurslar arasında fark var. Anacığım fark var. Hiçbir fark olmazsa kilo farkı var. Enis size 10 basar. Fark var, kilo farkı var. Biraz bankasından dönü 27 metre ilerleyin. Sağ tarafta adır. Sağ tarafta adır Enis Şerif. Kisar kurk abinin bitişindedir. Fark var. Fark var. Trakya Mobilya'nın bütün şubelerinde indirim var. Teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var Trakya Mobilya'da. Hem ana binasında fark var, hem de konsolosun arkasındaki bir mağazalarında fark var. Prefabrik evlerde de Trakya Mobilya, Happy Plan Trakis. Fark var. Fark var. Yaşa baga sen, Balkanların bir numara radyocusun demiş Tuner. Ella. Aftoyna afyorum menosu Vasilcik. Ella. Hasta yatalak hastası olanlar. Bu hastalara maaş bağlatmak isteyenler. Efendim, kafadan sakat olanlar benim gibi, engelli olanlar. Maaş bağlatmak isteyenler Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite, Devletoğlu 12 kişilik dev ekibiyle. Getaş'ta, Şapçı'da, Gümüşlü'ne de, Konstantino'nun olduğu, Ayşe ablanın olduğu yerde fark var. Adanalı'ya mı bakıyorsun dingil? Kendinizle ne bize dinletiyorsun demiş Emre Semerci.

Normal şarkılara gelince yaz kapattım çekilmiyor bunlar demiş Emre Semerci. Yaşlısın sen, yaşlanmışsın sen, yaşlanmışsın sen. Rap yapıyoruz hepimiz topluca başka bir tarz demiş Fikret abi. Ella. Hepimiz raplaşıyoruz, rap yapıyoruz. Raptır, raptır, zoptır, zoptır.

sevgili dostlarım. Agora Plus'tan. Delta Plus Trangisto 1 kilogram 2.90. Melisa Spagetti 6 ve 10 numara 75 lepta. Simigdali Kondro Kepsilo yarım kilosu 75 lepta. Softex Pro Eco Harti Kuzinas 1,5 euro. Tesori Simigdomeno Malaktiko 38 mezures 2.90. Agora Plus. Gümüşlüden İskeç'e giderken konsolosluğu geçin arka sokağında. Konsolosluktan sonraki sokakta yarımçıların karşısında. Agora Plus.

Sabah sabah unuttun galiba planı almaya demiş Ali Molla. Vay sabahdan ta iyi yapıyan. Bu işte sanki günaydın agam demiş Tolga. Sabahleyin en güzeli sabahleyin zaten. Ondan mesela sabahlar erken başlayan programı. Akşam insan yorgun oluyor.

Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler. Cenaze hizmetleri oldu, olanı böyle müzikte tanıtım görmemiştir. Bir gün hepimiz öleceğiz, bunu hiç unutmayın. Hiç kimse bu dünyaya direkt kalmayacak. Sadece saatini ve zamanını bilmiyoruz. Bir gün hepimiz kık diye ya da zordan gideceğiz. İşte gideceğiz bir şekilde. Keşke kık diye gidebilsek. Ne mutlu. Efendim, Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, Matasan'ın meleğinin olduğu yerde, Kırmahalle Cami karşısında hizmetinizde. MV2 numarada, uzun yılların tecrübesiyle. İyi yaşayın, uzun yaşayın, güzel yaşayın. En son ihtiyacımız olsun onlara. İhtiyacımız olduğu zaman Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler. Life is life. Köylü bunları dinletiyorsun, bir de ağaçları dinletsene demiş Bilgin. Pişti mi etler be? Etler pişti mi? Kolesterol planı kaçlık alıyorsun? He? Erdem Kamber. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Na na na na. Faik Tuzacı yaşamak. Ela kokocam bu.

Pam pam pam pam. HBS Ramazan Kadri. Siktikos Sinemantropos. HBS Ramazan Kadri. Siksi Klimatizmos Exarizmos. İskeçet İkostis Oktoris Oktobri 322 numarada hizmetinizde. Büyük iş yerlerinin, marketlerin, bakkalların, buzdolaplarının tamiri, bakımı, servisi, klima işleri, ısıtma, soğutma işleri. HPS Ramazan Kadri'den soruluyor sevgili dostlar. Bizim kasap dükkanı da yakında açılıyor. Bu haftaya yetişme zamanı, önümüzdeki hafta açılacak inşallah. Bizim kasap dükkanının bütün soğutma işlerini, buzdolabı işlerini de Ramazan yaptı. Çok da güzel yaptı. Klimayı da beyazdan siyaha bir boyamış abi. Çok güzel olmuş. Yaşa Ramazan. Yaşa Ramazan. Yaşa Ramazan. No no no no no. Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler Dendraki'de yaşanıyor. Yazın yatırın yatırın çam dibine. Oh, yeşil yeşil çamların altında. Çok güzel düğünler. Yağmur yağsa ne olacak? Üstü kapalı ben ne olacağımış? Hiçbir şey olacağı yok. Daha güzel serinleyeceğiz. En serin ortamda püfür püfür eserken rüzgar Dendraki'de. Şapçı'da. Şapçı'nın en üst noktasında düğünüzü yaptırdım. Daha detaylı bir için Rasim'in telefonunu verebilirim size.

Sen şimdi bu şarkılarla hasta tavuk gibi kafanı da sallarsın demiş Mahir Tuzlacı. Ben gencim, her yerimi sallıyorum, her yerimi sallıyorum. Sadece kafamı sallasam la coco jumbo. La coco jumbo. McCaterin sabah saatlerinde sucacık pür püpleteceğiniz çorbalar. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Ve McCaterin'te en güzel menüler. 800 menü ve üzerinde ısmarladığınız etkinlikleriniz, mevkileriniz, düğünleriniz için özel indirimler yapıyorlar. Sıcacık özel kaplarda, özel taşıma çantalarında geliyor McCaterin'in ürünleri. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi McCaterin, sevgili dostlarım. McCaterin. Ayrıca gümüşlerin içinde yaşayan, hasta olan, yemek yapamayanlara, yaşlı olanlara da yemek servisi var. McCaterin'in. Şarkıları biri dinliyor, acaba kim söyleyeyim mi demiş Emre Semerci. Söyle mi, ben söyleyeceğim. (Gülüyor)

bakayım ben bir daha onu alır mıyım demez Emre'cim. Ha? Sen fısıldarsın da ben alır mıyım? Ya ya ye koko jumbo ya ya ye. Hadi hepimiz lambada yapalım şimdi. Nasıl yapılıyordu bu lambada? Trenci gibi. Arka arkaya diziliyorsunuz, tamam mı? Sıraya diziliyorsunuz. En önde vagon Faik Tuzlacı. Tamam mı? Vagon tane Faik Tuzlacı. Dizin Faik'in arkasını. Dizin. Haydi. Bamiye kalbi lambada. Haydi bakayım. Agro servise günaydın. Agro servise şava. Nasılsınız be kız hanım? Nasılsınız be iyice misiniz be? Agro servis. Eray bir Şakir. İş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servisi. Her türlü et bülü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçuları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri boşuna yedek parçaları bulunuyor. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti var. Çok güzel motor yağları var. Daha ne yapsın bunlar? Eray Fez ve Şakir Mehmet Kozlu kepirdi.

Almanya Papenburg'tan Mustafa Kumanda'ya, Sunay'a, Gübreci Ciyazi'ye, Şaba bakayım. Boyayın güzel, demir kalmasın, demir kalmasın demiş Aydın Ski. Selam Gürkan Hanım, nasılsın? Bu programı biliyor musun? Yeni izlemeye başladım. Türkiye'de ne kadar acayip insan varsa hepsi burada demiş. Entel Maganda. Şu anda bakamıyorum. Başım kaşıma, vaktim yok, kahvaltımı zor yedim. Bir hıyar zor yedim. Sen kendini ne zamana kadar gizleyeceksin Entel Maganda? Ne zaman öğreneceğiz senin kim olduğunu? Sen nasıl erkeksin be? Kelayna kuşu gibisin sen. Ya bu kelaynakların erkekleri de böyle senin gibi oldu ya. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ay ay. Senin kelaynak seni. Kelaynak kuşu. Rıfat Marketler. Efendim Kozlu Kebir'den sonra şimdi Kurcalı'da. Rıfat Market, diğer marketlerle bizim aramızda fark var diyor. Rıfat Market, uygun fiyatlarımızla, hijyenik ortamımızla, harika fiyatlarımızla, yerli ürünlerimizle, marka kalite ürünlerimizle hizmet veriyoruz diyor. Efendim bayramda da her zaman her daim Kurcalı'da yeni şubesiyle, geniş park ediyle, düzenli alışveriş reyonlarıyla, kuru yemişleriyle, ikramlıklarıyla, dondurulmuş ürünleriyle fark yaratıyor Rıfat Marketler. Ve bu şarkı çıktığında çok küçüktüm, çok sevmiştim. Madonna'nın çıkış şarkılarındandır. Her zaman yazında her yerde plajlarda dinlersiniz bu şarkıyı. Bir yaz şarkısıdır. Bana hep yazı hatırlatır nedense. Müziğinden dolayı herhalde. Ne zaman böyle plajda bu şarkı çıksa öyle bir huzur dolur ki içime, dolar ki. Düşünseniz artık yaz geliyor. Şimdi artık yani bu ayın sonundan itibaren denize girmeye başlayacağız. Oh, yatmışsınız güneşe. 11 alanın altına almışsınız. Fredo'yu, espresso'yu, cappuccino'yu, frappe'yi, her neyse ne seviyorsanız. Şaldır şaldır suyun sesi geliyor. Bir de arkadan Madonna. La Isla Bonita diyor. Pop pop pop pop pop pop. Değmeyin keyfinize gitsin. Hayal ettiniz mi? Hayal edin. Bu şarkılarla gençliğim geldi aklıma. Ha bakayım günaydın demiş Sevcan Gümen Hanım ablam. Nevrimizi döndürdüm bu sabah. Hiç alışık olmadığımız şarkılar demiş Leyla.

şarkılardan demiş İlker. Yok dalga aynı yerde. Kaydırmayın dalgayı yanlış yere diye. Yok. Bugün azıcık ekstrem takılalım dedik. Aa, siz de ama hiçbir şey beğenmiyorsunuz ama. Vallahi billahi. San Siro. Muhteşem takılar. Bayramlık takılar. Efendim isterseniz gümüş görünür mü? İsterseniz altın kaplamalı. İsterseniz böyle eskiden eski takılar, eskitilmiş takılar var ya. Bayanlar kızlar onu iyi bilirler. Takı setleri, inciler, kolyeler, küpeler, bayramlık. 20 yıllık tecrübeyle San Siro. Bu alanda da fark yaratıyor. San Siro. San Siro'nun şubesi Gümüşlü'nün içinde. Nerede? Efendim şu şeyde. King Food'un karşısında Büyük Parke'nin olduğu yerde depoları da Kozuköy yolunda biliyorsunuz. San Siro. San Siro. Bayramlı takılarınız da San Siro'dan olsun. Haydi Ricky Martin gelsin. Ella. Un, dos, tres. Vay be, ekstremi de öğrenmiş demiş Mike Tuzlacı. Ekstrem. Ne demektir ekstrem? Bilir misin sen? Bilmezsen de zaten hemen şimdi Google'a sorarsın, yapay zekaya sorarsın. Ella fame, ella ella ella. Meka, rentekar, araba kiralayın. Yepyeni bir araba kiralama şirketi sevgili dostlarım. Meka Rentekar Filakas'ta, yani Seymen'de İlker. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralayın. Harika araçlar, harika arabalar. Meka Cars. Sosyal medya üzerinden de takip edin. Meka-rentekar.com. Facebook Meka Rentekar. Instagram Meka Rentekar. Ella dostları ki, dostları ki. Alice de güzel yorumluyor. Laisla'yı demiş Fikret abi. Laisla Bonita'yı mı? Bravo yaşta aç piyano dinle demiş Faik Tuzacı. Ben çılgın yaşıyorum bebeğim. Bebeğim çılgın yaşıyor.

Ondan sonra bitireceğim, kaçacağım. Yarın bayram. Yarın Gümüşlerin kurtuluşu erken bırakmak gerekiyor programı dedi Halit abi. Saat dedi en geç 10'da bitir dedi Halit abi. Hamdi Sevcan. Günaydın Hamdi, günaydın Hamdi, günaydın Hamdi. Yanlış dalgada değilsiniz. Doğru dalgada Radyo City Radyo Terapi'desiniz efendim. Doğru dalgadasınız. Evet. Okay, let's go. Un passito malate, un passito mala, pretto malaca, un passito mala. Ne istersen çal da sadece karnavaların satan şarkılar çalma demiş Faik. Bu tam karnaval şarkısı. Un passito malate, un dos tres Maria. Hülya Avşar bu adamcağızın Todoş'unu ellemeseydi çıkıp ben şeyim demeyeceğim adam. Ben şeyim dedi. Ben gayım dedi adam. Hülya Avşar'dan sonra. Allah bile. Hep bu adamı gay yapan Hülya Avşar. Hotel room servis. Onu Haşmet Deniz'de o çaldırsa olur.

Yeni Yolda 47 numarada Kariyer Dershanesi'nin karşısında Kendro. Un, dos, tres. Un pasito, matate, Maria. El Kendro. Kendro sevgili dostlarım. İlikal Piplopiyas. Gardıroplarınıza, mutfak dolaplarınıza çeşitli mekanizmalar, evliler, lavabolar, tuvaletler, Türkiye usulü kendinden tarihte bir deli tuvaletler, kapı kulpları, on dos tres, natos toto, Maria, Kendro'da. Senin iş galiba kızıma söyleyeyim, gelinim anlaşsın, Gürkan çalsın. Süper isteyecektim ablam, vazgeçtim ama kendin çalacaksan Bonney'i demiş Aynur ablam. Bonney'im gelmiş geçmiş en ünlü gruplar arasında, efendim Rusya'da vermiş oldukları konser dünya rekorlar tarihine gitti geçti. On binlerce insan izledi bu konseri, canlı yayın bu konserde, bir canlı yayın kaydı. 1990 Bonney'im, Rasputin, dünya üzerinde yapılmış en güzel şarkılardan, en çok sevilen şarkılardan bir tanesi ve unutulmaz gruplardan bir tanesi. Bunu ben bile hatırlamıyorum onları. Yani benim zamanımdan çok daha önce. 1960'lı yılların starları bunlar. Ama bu şarkıyı bilmeyen yoktur değil mi? Dalga Deniz'de en kaliteli müzikler Gürkan abim de demiş, Tuner Tevfik. Ella.

zorunda değiliz. They don't care. They don't care about us demiş Michael Jackson. Bir de onu çalalım mı? Ondan sonra geçelim mi Türkçelere, Mürkçelere, Yunancılara, Mulancılara?

Ümit'in seraları, Panfur Ambarköy'de. Harika seralar, harika fideler. Aşılı ve aşısız fideler. Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, mavak, karpuz, çilek, ne istersiniz. Panfur Ambarköy'de. Toptan ve perakende satışlar hizmetinizde sevgili dostlarım. Güneş Gold, Atilla Bilir. Her şeyi yapıyor, her şeyi güzel yapıyor. Güneş Gold, Atilla Bilir Bey ve ekibi İskeçe'de. Mihail Karoğlu 22 A'da hizmetinizde. Güneş Gold. Gümüş reyonu da var. Güneş Gold. Dört mevsim aile lokantası. Hamdi abi ve ekibi. Şarıl şarıl akan sular. Kışır kışır kışır diyen yapraklar. Dört mevsimli de güzel ama ilkbaharda ve yazın bir başka güzel. Yemekler de bir başka güzel. Bozluköy'de. Şarıl şarıl şarılayan derelerin, ağaçların yaprakların arasında muhteşem yemekler için mutlaka seçin. Mutlaka seçin. Hey! Alfafut İsmail bizi Metin Elva ile tanıştırdı. Çok güzel oldu. Katkısız katıksız Kastamonu helvası, tahin helvası, pekmez, tahin. Muhteşem, çok güzel. Deneyin. Bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Bu güzel helvayı Alfafut İsmail. Seçkin bakkallarda, marketlerde, pastanelerde bulabilirsiniz. Metin, çok hoşunuza gidecek. Gelmiş geçmiş efsanelerden bir tanesi. Hadi Michael. Haydi Michael. Biz onların umurunda değiliz Michael.

about us. Benim ne alakam var o kişiyle diyor Oğuz Mehmet. Yazın dinlerdin çok hoşuna gider diye. Unuttun galiba. Ben hiçbir şey unutmam. Hiçbir şey unutmam ben. Enis Şerif. Enis Şerif. Enis Şerif. Enis Şerif yine bir sürü diploma hazırlamış yaşa. Yaşa, bunların sağ taraftakilerin parasından benim sponsorluk param çıkar. Enis Şerif gezdirecek beni bu yaz. Enis Şerif gezdirecek. Ben Enis Şerif'in şerefine program yapacağım. Yaşa. Yaşa Enis. Çok güzel bir anlaşma yapacağız Enis'le. Son imzalar atılmak üzere. Fikret abi hazırlamış şartnameyi. İmza atılacak, mühürler basılacak. Yaşa Michael. Bıra adamı öldürecekler, sarıldı bütün Brezilyalılar adama bıra. Bıra polisler zor kurtardı Michael'ı. Ünlü görünce üstünü başını yırtmak nedir ya? Ha? Üstünü başını yırtıp saldırmak nedir?

Sen nereden biliyorsun onları Mavuz? Kim çağırmış onu tatile? Ben mi çağırmışım? Ay kuyruklu yana, sen nereden biliyorsun? Babam imzandan parmağını koyduğun yere dikkat et dedi diyor Enes. Senin sözün imzandır biliyorum ben. Bunları duyunca... Hadi roman havasına çevir Michael. Hadi. Hadi az kaldı. Hadi Michael. Ya bir roman havacı. Abi benim kocam Türk kahvesi gibi. Abi ya bir roman havasına kendimize gelelim Michael. Haydi. Vallahi roman havası söyleseydi çok daha ünlü olurdu bu. Yemin ederim daha ünlü olurdu.

Yabancıklı'da. Yabancıklı köy girişinde. 300 lira 350 kilogram danalar kurbanlık satılık Alperen Mümün'de. İsteyene Alperen Mümün'ün telefonunu verebilirim. Kurbanda danaya girin. Uygun fiyatlı danalar satılık Alperen'de, Yabancıklı köyünde.

İstanbul dedektirik. Gökmen'in bitişinde yastık öyle. Bizim sık sık gittiğimiz, sık sık eğlendiğimiz karaoke, maraoke. Müzik şarkılar çalarak balık yediğimiz mekan Gökmen. Gökmen'in yanında İmamoğlu Elektrik var sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, çamaşır makineleri, buzdolapları, ısı pompaları, klimalar, güneş lens termosifonlarının hem satışını hem kurulumunu yapıyorlar. İmamoğlu Elektrik number number hizmet veriyor sizlere.

Senin gibi çingunlara çok güzel bir efkarı ya. Zalando'da Lacoste yeşil bluz, orijinal tişört Lacoste, Lacoste marka, sadece 50 euro. Alayım mı sana, gelince bana parasını verirsin.

Bütün bunları sen nereden biliyorsun Babamuz? Bu sabah senin bu şarkılarla kendimi denize donsuz atasım geldi. Neyse ki değiştirdin demiş İlhan. Donsuz gibi orada bu kefenler var vallahi, yerler çükür ısırırlar kefenler, ben söyleyeyim sana. Vallahi bu yaşta çüksüz kalırsın. Ben bir kere şeyde girmen kalktım öyle. Az kalsın giderdik. Kaptıracaktım kefenlere. Miki bana da eski atozda. Vallahi billahi yemin ederim sana. Çok fena bu balıklar. Zaten balıklara karşı bir çekiciliğim var. Nerede geçen yazın benim kuş benim size anlatmıştım, ayağımı ısırdı, gagaladı, sonra o yara oldu, kaşıdıkça yara oldu, hep kap bağladı. Bıra ne zaman denize girsen, nerede girsin denize girsen, bıra bak şahidim bile var. Bıra Kefalonya'da girdim, bıra Zakynthos'ta girdim, bıra Fener'de girdim. Hep o balıklar geldi de o benim yaramı ısırdı ya bıra. Hep yaramı ısırdılar ya. Aracını sattım, o yara bütün yaz kapanmadı bıra. Bıra kapanmadı balıklardan zor.

Bana canı sattı bu balıklarına, sen de şahidimsin değil mi? Bıra mahvetti beni bu balıklar bütün yaz bıra. Zanondalar orijinal değil çakma Gürkan abi, ben yerinden alıyorum outletten demiş Hüseyin Terkos. Allah'ım Hüseyin, bilip bilmeden konuşma sana be ya. Allah'ım yarabbim.

Zalando orijinal değil öyle mi? Avrupa'nın en büyük, Almanya'da en büyük kocaman mağazası var. Avrupa'da en çok satış yapan mağazalardan bir tanesi orijinal marka ürünler satar. Orijinal değil diyor. Ay, Aykut Kadiroğlu. Aykut ne diye baba? Enis. Enis burada mısın Enis? Sözleşmeyi ne zaman imzalayacağız?

Getirsin bu sene izne gelirken bize birer orijinal bluz da bakacağız demiş Aykut. Baksana ne diye be. Zalando'da orijinal ürünler yokmuş, o outletler alırmış. Günaydın. Abi Münih'te çalışan Erdem kardeşime şaba diyelim demiş Kemal Karadayı. Münih'te çalışan Erdem kardeşine

Gelmişini geçmişini sayıyormuşum. Fatih'in yufkaları çok güzel. Strakiotikes gepsiz. Şahin'de üretilen yufkalar bunlar sevgili dostlarım. Harika yufkalar. Koryatikes gepsiz pardon. Kiropita filapitas. Stikavala, stikstansi, stikomotini, stonevro, kiropita.

Out dertlerden hep eski modeller oluyor büyük indirimlerle demiş Aykut. Aynen öyle. Aynen öyle. Zalando'da bu gördüğüm tişört Outlet tişörtü değil. Zalando Avrupa'nın en büyük alışveriş sitelerinden bir tanesi. Orijinal ürünler satar. Bunu Kuçu Maria bilebilir. O Kondos Hüseyin detoks eri. Gürdar Salih'den Stoprodro. Tonilhan Şaba. En akir yapro edere. En akir yapro edere. Sen sakın öyle donsuz denize benize girmen kalkma sen. Büyük adam oldun artık. Fotoğraflarını çekerler vallahi billahi. Seni proyektörlükten düşürürler İlkan.

Galini. Mera Gürkan abi yayınlar. Ne oldu kızdın mı? Sen dün bana şaka yaptın yahu demiş Hüsnü. Niye kızayım ben sana bu Hüsnü? Hüsnü. Niye kızayım ben sana bak Hüsnü? Hüsnü Yusuf, Hüsnü Yusuf. Ben kızanken bizde çiçekler olurdu. Babaannem onlara Hüsnü Yusuf derdi. Ne çiçeği onlar bilmiyor. Hüsnü Yusuf burada kızarım derdi. Hüsnü Yusuf.

Nereden yazdı? Hiçbir yerden yok ki. Hayır, bana yazan olmadı. Yanlış profile yazmasın. Gürkan Nesinoğlu Facebook. Efendim, siyah bir tişört var, kısa kolu tişört var üzerimde. Deniz manzarası var arkamda. Bu profile yazabilir. Bir, Instagram'dan yazabilir. İki, Instagram'da da herhangi bir etima yok. Herhangi bir yazan yok. Nereden yazdılar bana? Bu olmadı. Evlerinin önü yonca kalkmış.

ve sevgili dostlarım Diman Peças. Zeytinyağlarının 5 litresi 35 euro. Muhteşem, harika. İlik gibi soğuk sıkım zeytinyağı. Korone 2 Pikilia sevgili dostlarım. Korone 2 Pikilia. Yusuf Şerif'e de günaydınlar. Nereden yazdığını bilemiyorum. Yusuf Şerif kardeşime de günaydın, günaydın Yusuf'um, günaydın Yusuf'um, günaydın Yusuf'um. Diman Peças. İç çamaşırları, atletler, fanneler, donlar, ihracat fazlası ve defol ürünler, her türlü tişörtler, mişörtler, gidin yakından görün. Tren yolundaki Lidl'ın orada sevgili dostlarım. Kendine ait parkeri de var. Diman Peças.

0: Tamam, ben senden Meşhur Ercan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İskeç Obası'na günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar sevgili dostlarım. Ve Agro Servis'e tekrar günaydın. Agro Servis'in kızanlarına günaydınlar.
1: Çok sevdiğim ölüyor inan.
0: Agro Servis, Eray ve Şakir ortakları, iş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etkili ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumların markuçları özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri, rojlar gerek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Dizel su motoru tamiri yapılıyor. Efendim su motoru şeyleri var, yağları var, motor yağları var daha doğrusu. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti de var. Eray ve Şakir ortakları. Facebook'ta Eray Feyiz, Şakir Mehmet. Bozlu Kepir'de sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

0: İsmail, param yok. Her şey yolumda Allah'a şükür. Sağladım aldım, her şeyim yerinde. İvan, versen para yollar mısın İsmail?
1: Mehmet Hacı, selam, günaydın. Norveç'ten hayırlı programlar dilerim.

Aratas köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde, hizmetinizde. Et döner, tavuk döner, pirzola çeşitleri, şiş çeşitleri, Girat Tost'ta. Öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, pideler Karacaoğlan'da, Girat Tost'ta sizlere sunuluyor sevgili dostlar. El Abami Girat Tost, Karacaoğlan Köyü Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Girat Tost.

Plastik Hatır, herkesten günaydınlar. Abilerin abisi demiş İlker Fey, Yas İlker'im. Günaydın, günaydın, günaydın İlker'im, günaydın, hoş geldin.

para sorun mu? Gındıklar sağ olsun. Yarın yayın var mı? Kuşadası Samos tarafından sağ olursak tabii dinleyebilecek miyim seni demiş. Yarın çalışmak çok yasak. Ben yayın yapacağım da Halit abi dedi. Yayın yaparsan kardeşim çok büyük ceza gelir bize dedi. O yüzden yarın Gümcü'nün kurtuluşu yayın yoktur.

İmajine çok teşekkür ederim. İmajin Nur'a da san sevgili dostlarım. Süsleme işinde uzman isim. Batı Trakya'da iki tane süsleme şubesi olan tek mağaza sevgili dostlar. Başka süsleme işi yapıp da iki tane mağazası olan yok. Gümüşcine'de ve İskeçe'de de yok. Gümüşcine'de ilk, Batı Trakya'da ilk diyoruz o yüzden. Süsleme işinde Nurhan Hasan. İmajin. Tatlı Telaş olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz. Instagram'dan da kendilerini takip edebilirsiniz.

İmajinin birinci şubesi Kanarya 30'da. İkinci şubesi Otonun 8-16'da. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'dan da bulun. Süsleme işlerinde biz de varız. Biz de iddialıyız diyor Nuran Hasan Tatlı Telaş. Patronum köylüme selamlar demiş İsmail. Aleykümselam.

0: bana da dar gelir. Safir gider yola dar gelir.
1: Haydi Safiye, haydi Osman Aga, haydi Agora Plus. Gümüşlerin İskeç'e giderken konsolosluğun sokağını geçtiniz. Bir sokak sonra solda yarım çınarın karşısında Agora Plus var sevgili dostlar. Agora Plus yeni açılan bir market. Açıldı açıladı bizler de sizlere tanıtıyoruz. Ve sürekli indirimleri olan bir market. Ayın 17'sine kadar Delta Aplas Trangisto Yaurti 1 kilogram 2.90. Melisa Makarna 6 ve 10 numara 75 lepta. Mini Agü Görgü Simigdali Hondrokepsino yarım kilosu 75 lepta. Softex Pro Eco mutfak rulosu 1,5 euro. Tessori marka yumuşatıcı 2,90-38 kullanımlık Agora Agora Plus'ta. Yarım çınarın karşısında gümücün adı Agora Plus. İkimizin Norveç'te bulunan büyük kayınço Mustafa'ya kolay gelsin selamlar demiş Ahmet abim. Hoş

sen yana ben cama. Sen yana ben cama. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Pamela Correpsum en la Pamela. Devam sevgili dostlar. Yeni bir sponsor Lima Grup. Lima Grup bizi yepyeni meyve sularıyla, sodalarla, harika meyve sularıyla tanıştırıyor. Lima Grup, Bor Fresh, lezzetli. Bor Fresh farkını siz de yaşayın. Batı Trakya'nın her noktasında, Gümücüne, İskeçe, Dedeağaç ve Balkan köylerinde, tüm marketlerde bulabiliyorsunuz Bor Fresh çeşitleri. Marketinizden istemeyi unutmayın. Bor Fresh olarak, Bor Fresh Gris olarak Instagram'da da bulun. Instagram'dan da takip edin sevgili dostlar.

Ölem ben, ben başka bir şeye bakarken bitmiş şarkı, bitmiş şarkı, bitmiş şarkı. Toprak da oynarmış. Gürkan abisinden Toprağın Şaba. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Vay, Haşmet ne paylaşmış, kafayı iyice yemiş yemin ederim. Bu gözler, bu hareketler ne ya? Bunun dilimi çok, bunun durumu çok ciddi. Vallahi billahi çok ciddi bunun durumu. Neyse, biz işimize bakalım. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Şaşırdım kaldım. Toprak da oynarmış. Gürkan'dan Toprağa Şaba. Gürkan abisinden Toprağa Şaba. Toprak, akşama geleceğim, ne geleyim, ne getireyim sana gelirken? Söyle bakayım. Ne istiyorsun? Özat. Gürkan Attin'den Özat Attin'e Şaba. Özat benim çok eski dinleyicimdir. Şayet abisi beni sattı. Dün kendi kulaklarımla tekrar tekrar duydum. Ben de fıydırdım attım onu arkadaşlıktan, Özat bilesin. Ben de öyle hızlı birisiyim. Bilmem kimin yalakası olmuş. Habire ona yazıyor. Fıydırdım attı bu arkadaşlıktan. Zaten bana 2018'den beri hiç yazmamış. Niye tutayım onu arkadaşlıkta? Boş yere yer kaplıyor Facebook'umda. Hop. Helal. Bu deli başın dinleyici olmuş. Vay nasıl çeviriyor gözlerini. Vay nasıl çeviriyor gözlerini. Vay nasıl çeviriyor. Anlam yarabbim, anlam yarabbim.

Ali abisinden Toprağın Şabağı. Al bir bilgisayarı kızana demiş Alimoğlu'na. Bilgisayarı sen al, ben götüreceğim. Ben Tarkan Dilime canım.

Mücevherat Kuyumcu'dan şabam. Edirne'de, Edirne'nin merkezinde Mücevherat Kuyumcu, sevgili dostlarım. Mücevherat deyince aklınıza gelsin. Yan tarafına da hemen Sina Pırlanta'yı açtılar. Pırlanta üzerine her şey. Mücevherat Kuyumculuk. Harika fiyatlarla. Harika ve güvenilir altın kolye küpe pırlanta çeşitleriyle sizlere hizmet veriyor. Sarıçay Caddesi 32 numarada.

de hainlere yer yok. At gitsin demiş Özat. Attım zaten. Fıydırdım attım. Fıydırdım attım. Hain. Hain. Buraya gelince onu EKT'ye şikayet edeceğim. Aldıracağım içeri hain. Ben burada kürtaj yapıyorum, öteki delişmanlık satıyor da. Bırak sattı beni bırak. Bırak sen ya. Hain zalim bırak.

0: Kızan kefir içe içe mahvoldu. Bilgisayarı sen al demiş Alimoğlu'na. Kefir çok faydalı. Bak saat 10.44. Birazdan benim de kefir saatim. Kızan kefiri içi good good kalo diye. Kızan üç dildi birden öğreniyor.
1: Komunu sere sere yaylelelle. Al beni götür dereye.
0: Mehmet abi günaydın. Biz geldik eski vatana, yine selam olsun herkese demiş. Hoş geldin. Hoş geldin Mehmet abicim, ellerinden öperim.

Değil bu. Timo, ben sana söylediğimi gördün mü? Gözlerini nasıl döndüreyi gördün mü? He? Vallahi billahi yemin ederim korktum. Ha, yok böyle bir şey. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Hristos kebarak ya, Hristos kebarak ya ki Muhammed. Hristos kebarak ya.

Ama şaka gibi bir şey buldum ki Fanonya'da bir ay 650 euro 2000 metrekare iki katlı villa kiralık. 3 tane yatak odası var. 650 euro ayda diyor, hemen mail yolladım. Bu yaz orada kalayım, hiç gelmeyeyim bari. Apostas yapıdı argostoli de kaktı kilometre. Apostas yapıdı kondinoteri paralya ina kilometre. Konditori kondinoteri paralya andisamos. Energiyaki klası bita. 2012'de yapılmış. Muhteşem bir villa. İki tane banyosu var. Park yeri var. Marmarina dapada air condition Hitachi Ilyako Sermasi Ponaz Norvigiko Energiako Jaki Pangiapu Graniti Barbecue Petrines Burdanka Ki Garazo Portes Metile Kristirio Apostas Apotis Paralias 7 km Atini Pariki Paralias Andisamu Kena Kilometre Apotis Paralias Andisamus. Yakında eczane varmış, bankal varmış, market varmış, tavernalar varmış. Yolladım bakalım mesaj size mail. Nasıl şeymiş böyle bu be? 650 euroya. Bunu bana Timuçin ısmarlar. Yandan yandan biz korkmayız ondan bundan. Hadi gülüm yandan.

Süt annesine şabım. Süt anneme şabım. Ozan Mustafa. Eşekçilerde. Gürkan'dan süt annesine şabım. Yaşa süt anne yaşa. Can Polat Alemdar, günaydın Batrakya'nın terapi uzmanı, iyi yayınlar derim demiş. Ella dosse dosse dosse dosse dosse dosse.

Bak dolandırılmayasın, gitmesin 650 euro demiş Aykut. Beni de dolandıracak göz var mı? Hey, ben 10 sene İstanbul toprağıcıyla demişim. Dur bakalım, mesitikografya diyafemesi yapmış bunu, yolladım bakalım mesaj. Yandan yandan biz korkmayız sandan. Agapite Gürkan Mazmolis Estiles Erot Siyatuakini Top Properti Aydi Kosyokto Sarandokto Saipikinonis Mazir Sassindoma Ve Vesotia Elixes Topakir Anepithimitis Allografias Diyor Enos Properties. Konca gidik Mazoneta. Ne partiler yaparım ben evde. Ne partiler.

senede bana gelen foroyu ben tutarım sana o villayı demiştim o. Ben geçen gün zamanı geçmiş 686 euro foro ödedim. Daha esnaflar odasının parasını ödemedim. Daha bugün yarın yeni forolar çıkacak. Onlar da takside bağlanacak. Tutayım mı villayı, geleceğiniz mi uçarak? Bu Timo var ya, herkes duysun, uçaktan korkuyor. Uçaktan korkuyor Timo. Bunu iki uçağa bindireceğiz. İki tane de Xanax birlik. Bir saat daha önce kendine gelir uçağa gelince. Tuzan aslayacaksın bunu. Koca gidik eşek uçaktan korkuyor.

Takıcı stak akustik kendi komutan işçiler Fondo Center'in karşısındaki yolda 2-531-0-2700 numaralı telefonda kulağı az duyanlar, az işitenler Şener'e gidiyorlar. Şener İskeçede Buriko pardon Sarakis'in karşısında size hizmet veriyor. Şener'in İskeçe'deki adı Şener'in bürosunun en eskisi itinak koyuysa en eskisi borusu tıkananlar, borumu açtırayım diyenler kime gidiyorlar lağım boruları için? Ramazan, eşi Sıdıkan'ın ve oğulları Recep. Su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar için silikon çeşitleri. İsteyene eve sipariş yapılıyor sevgili dostlarım. Konsolosluğun arka sokağında, Şükrü Market'in olduğu yerde. Apon Fratsis'in derisi Goykos Katarizmos. Ela. Pame. Andrea Papandör 3 numarada. Biz tim olan arabalan geliriz sorun yok demiş Oğuz. Abi arkadaşım sen 2 haftada anca kendine geleceksin. Geri kalacak 2 hafta zaten sana. Senin yolculuk çok para yoruyor. Akşama bize geleceksin hatırlatırım demiştim o.

Chico, pâine! Pâine, Chico! Chico, pâine! Pralină, pâine! Vestel, pâine! Ece este Ramadan Kadri, pâine! Bizim psiktikosumuzun, sizin de psiktikosunuz olsun. Efendim, klima satışları, klimaların kurulumu, bakımı, gaz dolum işleri. HVAC Ramadan Kadri. HVAC Ramadan Kadri. Kasapları, marketleri, büyük işyerlerini, klimaları, split klimaları. 60 klimatizmos.

0: Sadece fozuma ben sene şabım.
1: Zeytinyağı yiyem.
0: Nerede bacık o, nerede ben?
1: Basmadı fistan yiyem.
0: Bak dün ona bir şey sordum, hiç görmedi, cevap bile vermedi bana. Bak ben onu ne yapacağım ben? Yiyemem. Bak ben onu... Bak ben onun şeyini kesmezsem bak. Matçiko beni yazdı bak bir şey yazdım ona hiç. Dur bakayım bakmış mı görmüş mü onu be? He?

bakayım mesajı görüldü yapmış mı bak. Bak mesajı görmüş, cevap yazmamış bana bak. Bak nasıl fena kızdım şimdi. Bak çok fena kızdım. Çok fena kızdım. Nasıl kızdım? Yetişemeyeyim demiştim o. Yetişince bak. Buradayım, hayırlı programlar abim. Bilmem ne o, cevap vermez demiş. Ne? Baş harfi ile başlıyor, sonu ile bitiyor. Çiko için Ramazan öyle demiş. Vallahi yazmamış acaba beni konu. Bak ben onu ne yapacağım bak. Sen dün demişsin parti falan yapalım demişsin diyor Oğuz. Kimle, nerede yapacağımışık parti?

Gürkan Nesiloğlu, Danes Dizayn, Esma'ya Şaban. Mona Lisa gelinliğin yanında. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Es Dizayn Esma. Süsleme alanında ben de varım. Ben de fark yaratıyorum Gürkan abi diyor. Yaşa Esma. Es Dizayn olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayar. Ayarda 2000 tane sandalye, 150 tane masa var kiralık, eğlenceleriniz, cümbüşleriniz için. İç ve dış cephe boyaları var, beyaz çok kaliteli. Ayarın cisipisi var, kamyonu var, kazdır çektir. Her türlü inşaat malzemeleri var. Ayarda sevgili dostlarım, arpa, mısır, buğday taneler var. Büyük Selimköy girişinde, benzincinin yanı mezarlığın karşısında. Bizim dükkanın yanında alanda. Ha evet, parti demedim, eğlence dedim be. Parti deyince aklıma başka türlü parti geliyor benim. Evet dedim. Dedim ki şey yapalım dedim.

ben de daha haber bekliyorum Çiko'dan. Tavernaya gideceğiz dedi. Daha ses yok galiba. Elenko başka yerde demiş Veysel. Elenko'nun başka yerde olduğunu biliyorum zaten. Bir de bana da surat yapıyor. Bize de surat yapıyor. Bizden küsmüş, bizden konuşmazmış. Biz onu pazar günü tavernaya çağırmamıştık. Sanki gelebilecekti. Bak gelecekti demiyorum. Sanki gelebilecekti. Önce lazım. Önce lazım dilekçe yapsın. Dilekçeye mühür bastırsın, imza atılsın. O da atılırsa. Atılacağı çok şüpheli. Ya. Bak Eniko'nun bana cevap vermemiş. Bak nasıl sinirlendim, bak nasıl kızdım şimdi. Bak. Eniko'nun cevap yazmamış bana. Minim mesajı da görmüş. Çık olan tavernaya gideceğim. Bekle gidersin. Ramazan'ın dediği gibi. Ramazan sen haklısın.

Kan Fıt Pastanesi'ne şabam. Aman ne güzel lokumlar, ne güzel lokumlar Kan Fıt Pastanesi'nde. Doğum günleriniz için, etkinlikleriniz için en güzel turtalar, en güzel pastalar Kan Fıt Pastanesi'nde. Kan Fıt Pastanesi ekip olarak, aile olarak efendim gerçekten çok güzel şeyler yapıyorlar. Her şeyden önce müşterisine saygılı, kendisine saygılı. Ekip olarak harika işler çıkartıyorlar. En özel, en güzel günlerinizde tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane Kan Fıt Pastanesi. Hele hele Gülsüm elinden çıkan turtalar, pastalar özenle bezenle yapılıyor Kan Fıt Pastanesi'ne.

Efendim Hasan Şirak Gökçeler Merkez. Sirak.gr internet sitesi. Hasan Şirak. Harika, muhteşem. Böcek ilaçlama. Prostatev motiek aksiya gelsaz diyor. Gökçeler'de İskeçe ve Rodop ilerinde. Evlerinizin hijyeni için, iş yerlerinizin hijyeni için, periyodik ilaçlama için Hasan Şirak, sirak.gr internet sitesi. İsteyene telefon numarasında verebilirim Hasan'ın. Ne yapsın, ne yapsın Ramazan? Emir büyük yerden. Otur otur, kalk kalk. Siko siko, kaçı kaçı. Ne yapsın? Ne yapsın, ne yapsın? Vay vay vay vay vay. Evlenince ne olacak?

gümüşçü ne de. Imagine. İki şubesi olan tek süslemeci. Instagram'da tatlı tinaj 0807 olarak bulabilirsiniz. Nuran Hasan. Kanarya 30. Oslo'nun 816'da. Tatlı tinaj. Nuran Hasan. Imagine. Süsleme alanında uzman ekip uzun yılların tecrübesiyle. Tavsiye.

Dendraki Düğün Salonu. En güzel yaz düğünleri Dendraki'de yaşanıyor. En güzel şekilde Dendraki'de yaşanıyor sevgili dostlarım. Ella Pame Dendraki. Dendraki Yeşşaba. Daha detaylı bilgi için Rasim'den bilgi alabilirsiniz. Şapçı'da Dendraki. Şapçı'nın en güzel, en tepe noktasında. Yazın orası çok güzel, çok serin. Öf püf demeden en güzel düğünler için Dendraki'yi seçin. Dendraki.

Bir de derdi bana bekle geleyim yurt dışından bak neler olacak. Mangal yapacağız, tavernaya gideceğiz, denizde keyif yapacağız. Ama bir şey olmadı sanmıyorum da olsun, çocukta zaman yok demiş Veysel. Bana da öyle derdi. Bir bekle bak geleyim yurt dışından da neler yapacağız derdi ama hiç. Çocukta insanın mesajlarına yazma, cevap verme bile zaman yok. Çocukta. Ya Veysel. Bak sen çocuğa. Bak sen çık o çocuğuna. Ali Toraman Bey gibi yeni yolda 25 numarada enerji istasyonu. Ali Toraman Bey gibi enerji station sevgili dostlarım. Ali Toraman klimalar, güneşten sistemi sunmaları, ısı pompaları, ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var. Ali Toraman ve ekibi, Ali Toraman İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisi Ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında sizin hizmetinizde. Ali Toraman ve ekibi, Trakya Mobilya'da %40'a varan mobilyalar, %40'a varan indirimler teşhir yerindeki mobilyalarda hem ana şubede hem Gümüşhane'de. Konsolosun arkasındaki şubesinde. Gidin gezin görün. Prefabrik ev içinde Trakya Mobilya'yı seçin efendim. Trakya Mobilya. Prefabrik evde de fark yaratıyor. Gürkan'dan Avgiyepe'ye şaba. Gürkan'dan Sobasilcik şaba.

Sebahattin Salih günaydın Gürkan demiş. İlkan Musa Münih'ten günaydınlar demiş. Hüseyin Yoluç günaydın. Ömer abicim günaydınlar. Sıhhatin, azmin ve enerjin daim olsun. İyi ki varsın. Güzel Batrakya'mıza Lauf'tan selamlar sevgiler demiş. Selamlar sevgiler saygılar bizden. Gülsüm ablam günaydınlar. Zeynep Konay, Ertan Rasko, Emin Ferrioğlu, Zehra Emir Zekeriye, Sevim Boğasi, Leyla Aynur.

İlahçı'dan kuru temizleme, Erhan Kalyancı ve ekibi. İlahçı'dan kuru temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme sevgili dostlarım. Süet temizleme, yatak temizleme, yorgan temizleme, halı temizleme. Tabii ki halılarınızı evden alıp eve bırakıyor, orası tartışılmaz. Gümüşçilerin en eski, en bilindik, en kaliteli kuru temiz cemizcilerinden Erhan Kalyancı ve ekibine İlahti Daya Şaba. Yeni yola 8 numaraya Şaba. Haydi Pame. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler son durak Kara Toprak dediğimiz yerde size hizmet veriyorlar. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze hizmetiyle Emo 2 numarada Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde. Günaydınlar, günaydınlar demiş Ahmet Muzaffer abim, günaydın.

0: Radyocu Gürkan'dan Şaba. Radyocu Gürkan'dan Şaba. Burgacacı İrfan'da, aman Burgacacı İrfan'da demişim. Zamokars'ta, ne diye bebe? Zamokars'ta. Efendim çok güzel bir crossover var. Renault Captur Full Extra 9000 euro. 2015 model. 1500 motor dizel. Manuel takita. 155.795 kilometrede. Zamokars'ta. Yetişen alıyor kırmızı. Koltukları beyaz. Zamokars. Günaydın be boru saçlı Gürkan abi demiş Ahmet Osman. Nasıl boru saçlı be? Boru saçlı derken. Ama sen mi unuttun ben mi unuttum Samet? Ha?
1: Çek be sevgili çek.
0: Oh. Aklın nerede senin be? Ha? Sen aşık mısın nesin?

Giratos'tan yolla. Giratos, Aratos, Karacalköy'de. Karacalköy'ün merkezinde. Karacalköy muhtarı Hasan ve Serkan'ın, Serkan ve Hasan'ın yeri. El aşabım. Et döner, tavuk döner, şiş çeşitleri, pirzolalar. Öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, kebaplar. Kalçon neler ve yaz boyunca yaz tavernası hizmeti de verecekler. Canlı müzik de olacak. Hasan'ın beni bilgilendirdiğine göre.

İmamoğlu her türlü cenaze hizmetleri, cenaze bürosu, Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri bürosu sevgili dostlarım. Batı Trakya'da ilk defa onlar bu hizmeti verdiler. Erhan ve Erak İmamoğlu Kanta yolunda 2. kilometrede sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar sevgili dostlarım.

Hey, yeter sabahtan beri zıngır zıngır kafam ağrıdı demiş Mike. Gürkan kardeşim, programı gidişatını ve formatına uygunsa tüm dinleyicilere ve tüm sponsorlara gelsin, onlar kendilerini biliyor demiş Orhan Can'dan yakın. Al yarim bu da sana. Al yarim bu da sana. Al yarim bu da sana. Al yarim bu da sana. O şarkı mı?

Ben niye aşık olacağım be? Yani şey, benim aklımda senden haber bekleyeyim. Ha? Ben aşık değilim, olabilirim. Aşık değilim, olabilirim. Olabilirim, olabilirim. Bunun kaydı güzel değil. Üf, Orhan. Cana yakın. Al yarim, bu da sana. Dur bakayım, güzel bir kaydı var mı? Burada galiba güzel kaydı. Yarim bu da sana. Al yarim bu da sana. Ne bana be? Ne bana be Timo? Ne zaman gideceğiz yine? Sor bakayım, aletin ne demiş Ahmet Osman? Kim benim aletim? Benim aletlerim çok. Al yarim bu da sana. Benden hediye sana. Al yarim bu da sana. Al yarim bu da bana. Benden hediye sana. Şimdi bitiriyorum Faik. Şimdi çok güzel şarkılar çalacağım, açacağım, tamam mı? Ella Pamesto Kendro, İlkay Piplo Piyas. Gardırobunuza, mutfak dolaplarınıza çeşitli şeyler. Kendro'da raylı sistemler, evler, lavabolar, Türkiye usulü tuvaletler, çekecekler, fişler, prizler. Pardon, çakacak fiş priz yok. Ne diyorsun be Gürkan? Kapı kulpları Kendro'da. Yeni yolda 47 numarada Kendro.

Bunu Aylin Demir çok daha kıvrak söylüyor. Diplomacı benim aretim, dir artlim o.

0: Sade lafsın Samet, sade lafsın.
1: Penceresi boyalı, yazması var oyalı.
0: Namusu çevreyi kaçırmadın, ondan sonra slovlara geçeceğim, haklısın. Canlı yayında okumayın. Evet.

Ben de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim MK Cars. Yeni sponsorumuz, yeni tanıtıyoruz. Rent-A-Car. Filakas'ta. Daha doğrusu Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Uygun fiyatlar, harika arabalar. MK Cars İlker. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. mktrrentekar.com. Arabaları kiralayabilirsiniz. Facebook'ta MK Rentekar. Instagram'da mk.rentekar olarak bulabilirsiniz. Filakas Seymen Köyü'nde. Yahya Beyli'den, Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde.

Selam Gürkan abi, günaydın. Bu şarkıyı mümkünse Sarı Melek'ten dinletir misin? İyi yayınlar abi, demiş Üzeyir Ago. Bu şarkı zaten hiç güzel okumamış Hasan abi, bunu söyleyen adam. Bunu başka birisi çok daha güzel söylüyor. Aylin Demirmekim çok güzel söylüyor bu şarkıyı. Dinletemem tekrar aynı şarkıyı. İki tane Cebriye çalacağım. Ondan sonra slowlaşacağım.

0: Tuner Tevfik'ten Hüseyin Agoyaş selamlar. Avgepe. Bu Cevri'yi armağan edeyim iki arkadaşıma, seni dinleyenlerden demiş Ahmet Osman. Dere, kim onlar?
1: Testiyi dolduruyor derede. Kara kaşlı Cevri'ye.
0: Yemen gideceğiz diye laf ediyorlar demiş Ahmet Osman.
1: Testiyi dolduruyor derede.
0: Tam Cevri gibi ikisi de demiş. Kim onlar be? Oğuz'dan Ali mi yoksa? Kime değilsin sen onu be?

Efendim yeni sponsorum bana bir sürü şey göndermiş. Borfresh orman meyveleri, Borfresh elma, Borfresh karpuz, Borfresh limon, Borfresh portakal, Borfresh bubblegum. Vay, afakuko potome gersi lemon yaftan afakuko potar. Borfresh yepyeni bir ürün, yepyeni bir marka. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde İskeçe'den Gümüşcine, Evros'a, Balkan köylerine kadar. Bana da göndermişler denemek için. Kara kaşlı Dilonlar Hülelap Süleme demiş Ahmet Osman. Ha tamam o zaman. Ben gene dedim kim bunun arkadaşları?

Aa, sponsor parayı da peşin ödemiş. Oh ne güzel. Oh ne güzel. Oh ne güzel, oh ne güzel, oh ne güzel. Max diyelim gitsin. Max çalışanlarına günaydın. Dalgayı yanlış yerlere kaydırmayın. Muhabbet olsun Max.

0: Max'ın özel şarkılarıyla radyoterapi devam ediyor.
1: Birlikte muhabbet tadı tuzu olsun.
2: Aynur ablam, abime selamımı söyle. Tekrarını dinler ya da yarın yine çalarım ben. Nasip kısmet olursa inşallah. Sevgiler, saygılar abime. Diplomacı masa yapacak, pleonazma olmuş bay, fazla gelmiş diyor Ahmet. Bugün Miçotaki'nin pleonazması gibi mi? Bu cevriyeyi çalma, cevriyeler çok kızıyorlar bak demiş Aysel ablam. Canım niye Orospu Gürkan diye şarkı çıksa ben kızacağım mı, üstüme mi alınacağım?

Söyle yuturacağım çipurayı, kılçıklarından ona demiş Alimoğlu. Yuttur hınzırını hınzırına, hınzırın kızlarına. Ben öğrendim, Vasile o bıraktırmış sponsorlu, durduralım sponsorlu demiş. Buna demiş boş yere para kazandırtırıyorsunuz demiş. Bak bak.

0: paşa yemin edilsin diye sen de masa yap sonra. Sen de masa yap sonra günah masası demiş Ahmet Osman. Faik Tuzlacı, hazır mısın? İbo geliyor, İbo geliyor. Namussuzum İbo'da, İbo çalmazsam namussuzum.
1: Nadire Köşkü.
0: İbo çalmayan namussuz.

Cevriye'den kapına dayanacak sopanın kaçmaya yer arayacaksın demiş Aysel ablam. Bir şarkı için kapımıza dayanırsa o. Altı üstü bir şarkı. Gürkan Nesinoğlu'ndan Faik Tuzacı'ya şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Faik Tuzacı'ya şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan dinleyicilerine şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Güneş Gold'a şaba. Güneş Gold Atilla bilir. Her şeyi iyi biliyor, her şeyi yapıyor, güzel yapıyor. Atilla bilir Güneş Gold. Nerede? Sevgili dostlarım, Güneş Gold İskeç'te Mihail Karoğlu 22 ada hizmetinizde. Altınlar, kolyeler, küpeler, gümüş çeşitleriyle hizmet veriyor. İndim derelerine, bilmem nerelerine. Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine. İndim derelerine, bilmem nerelerine. Kaytan bıyıklarımı sürem nerelerine. Kırmızı kurdele, kör olasın Emine. O zaman Emineler de dayansın kapıma. O zaman Emineler de kapıma dayansın. Madem her türküden bir şey çıkartacaksanız. Cevriyeler, Emineler dayansın kapıma.

Neredeydin paraları? Protein tozlarında mı yedin paralarını, kreatinlerde mi yedin? Kime söyledin biliyor. Protein tozlarında mı yedin paraları? Faik memnun olmadı galiba, hiç yazmadı bu şarkıdan. Hiç memnun kalmadı Faik bu şarkıdan. Şimdi hadi bakayım. Yassovarafitite ligotora. Yassovarafitite. Hadi. Hadi polyaratı pirate. Serdar döşeye, dayıya döşeye çok güzel koltuklar yapıyor. Serdar ve ekibi sevgili dostlarım. Harika fiyatlarla hizmet veriyor. Serdar ve ekibi nerede? Serdar ve ekibi. Gümrücüne Kozmuyolu 1. kilometre. Eski Mazda Aşetesi'nin olduğu yerde çok güzel tenteler yapıyorlar. Jel kaplamalar yapıyorlar. Harika hizmetli fiyatlarla. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Hatta pergola üretiyorlar, koltuk da üretiyorlar. Haydi Gürdal. Haydi. Gürkan kardeşim, o argo kelimeyi kullanmak istemiyorum ama çok eskilerden bizim büyüklerimiz bilhassa gece hayatında önce gelenler şöyle derdi. Oros bilmem ne olursa oros olunca erkeklilere diyorlardı. Bir harf erkek olanları çok dedikodu yapanlar, yani onların nerede eğlendikleri, kiminle oldukları, saat kaçta falan hiç kimse bilmezdi. İşlerinden biri öyle dışarıya sızdırma yaparsa ona o kelime yine hitap edip sen de erkek bilmem nesisin derlerdi. Bundan sonra yollarımız ayrıldı, bir daha aralarına almazdılar öyle kişileri. Bunlar bizzat bildiğim yaşanmış gerçek olan olaylar demiş Hasan Kaşıkçı abim. Aynen öyle. Erkekler parayasında efendim sırlarını ortaya çıkaranlara sen bir rahmeti babaanneciğim ne derdi biliyor musun? O erkekler için horoz bilmem nesi derdi. Horoz pusu derdi. Erkek horozlar için horoz bilmem nesi derdi rahmeti babaannem. Zaten bana diyorlar, tıpkı diyorlar bu kızdan babaannesine benziyor. Baba hık demiş, babaannesinin burnundan düşmüş diyorlar. Babaannemle büyüdüm ben. O yüzden koca karı muhabbetlerini iyi bilirim ben.

Frankiotik eski evsiz. Saçta pişmiş börekli yufka. Kavala, İskeçe, Gümücüne, Evros ilerinde. Bakkal ve marketlerde Frankiotik eski evsiz. Şahin'de üretiliyor bu yufkalar. Fatih Trump'a Fatih kardeşimizin yufkalarını sizler de deneyin. Frankiotik eski evsiz.

yalnızız aslında. Düştüğünüzde, siz düştüğünüzde, siz zor durumda kaldığınızda, bakın ben bunu bizzat yaşamış birisi olarak biliyorum. Öyle o dost bildiklerimiz, bildikleriniz yanınızda durmaz. Dost bildiğiniz belki de bir kişi, iki kişi yanınızda durur. Bir de yanınızda duran kimdir biliyor musunuz? Ailenizdir. O yüzden ailenize kızsanız da, annenize, babanızla bazen sorunlarınız, problemler yaşasanız da, efendim, size sahip çıkacak olan yine ailenizdir, yine eşinizdir. Hele hele erkeklere sesleniyorum. Bazen erkekler yaramazlık yapıyorlar. Günümüzde bayanlar da yaramazlık yapıyor ya, o ayrı konu. Ama eninde sonunda belirli bir yaşa geldikten sonra, iş bittikten sonra eşleri onları bağışlıyor. Ne yapsınlar? Eşimdir, kocamdır diyorlar. O yüzden zor günümüzde size gerçekten sahip çıkacak olan bir ya da iki tane dostunuzdur. Daha fazlası değildir. Sizi ünlü olduğunuz için, paranız olduğu için, şu olduğunuz, bu olduğu için değil de sizi gerçekten sevdikleri için sahip çıkan insanlar çok önemlidir ve aileniz önemlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben aynen katılıyorum, çünkü ne varsa eskilerde var. Bütün atasözleri, deyimler hepsi yerli yerinde. Ne bir eksik ne bir fazla, çok örnek almamız gereken şeyler var büyüklerimizden. Ama ne yazık ki çok faydalanıyoruz. Yalnızca biz de değil, tüm dünya ve insanlık alemi demiş Hasan abi, aynen öyle.

0: dersin. Zor gününde hep ben vardım yanında. Hep ben, hep ben demiştim o.
1: Tek benimsin.
0: Doğrudur, yalan değil. Bazı insanların bazı özelliklerini hissederim, sezerim. Mesela Timuçin de hiçbir zaman beni kıskandığını sezmem. Hiç öyle bir duygu yok Timuçin de. Yani bak bu çok para kazanıyor, bu çok ünlü, bu falan filan diye düşünmez. Beni ben olduğu için seven bir dostumdur Timo. İşte onlar da az bir iki tane.

Gürkan abi bu konuşmanın üzerine benim story'ime bak çok uyumlu demiş Aykut. Hemen bakayım story'ine. İçimde hasretin seni deli eder. Bunu yayına verelim o zaman.

Ben seni kıskanıyorum ama demiş Alimolla. Sen de beni kıskanmayan dostlarımdan bir tanesisin. Ama dostum gibi olup da beni kıskananlar var, onları biliyorum. Sadece söylemiyorum, öyle pusuya yatıyor. Öyle bilmezmiş gibi yapıyor.

0: Hasretim. Akşama eğlence cümbüş ayarlıyorum. Karaoke yapacağız, tamam mı? Birden pat dedi çıktı. Samet'ten telli dişli konuğum olacak benim. Önce bir dinleyelim bakalım Aykut ne demiş. İş Aykut'un hikayesinde ne demiş. Niye çıkmıyor Aykut bu? Dur bakayım tekrar buradan basayım. Dur bakayım buraya basayım. Basılmıyor ya bayağı. Dur bakayım senin hikayenden basayım. Şuradan yapalım. Şuradan böyle yapalım. Allah Allah. Kolima yedi anacını sattım onun Facebook'unu sen ya. Face'inin bu konu nasıl kızıyorsun böyle? Yedi kolima hikayeyi gör.
1: Çok para kazan, çok başarılı ol. En iyi makamlara sen gel. Ben bundan çok mutlu olurum. Hatta gerekirse ben bunun için emek ve para da harcarım. Bana zararın olmaz, bana faydan olur. Uzayan kollar bizden yana olsun. İstiyorum ki herkes bu kafada olsun. Birbirimizi geliştirelim, birbirimizi yükseltelim. Çünkü ağaçlar dallarıyla gürler. Siz bir şeyi başardığınızda çok uzaktaki bir insan alkışlıyor. Gerçekten yakınındaki olan insanlar tebrik ediyor, alkışlıyor. Ama senin yakın olduğunu zannettiğin bazı insanlar alkışlamayabiliyor. Daha sonra anlıyorsun ki o kişi aslında uzağında uzaymış. Sen onları hep yakın zannetmişsin. Benim derdim şu. Tüm tanıdıklarımın ve tüm çevremin başarılı olmasını isterim. Hayat bir ekip işidir. Başarılı adamın bana zararı olmaz. Faydası olur. Lütfen bu düşünceyi toplum olarak benimseyin.
0: Ben katiyen öyle olamam. Benden aynı işi yapanlar benden başarılı olursa YouTube atarım onları. Yerim onları YouTube'a ayaklarının altına muz kabuğu koyarım onları. Allah'tan benden başarılı olanı yok da. Hiç öyle olamam.

Günaydın Gürkan abi, tüm çalışan Omada Folya'ya kolay gelsin demiş Mehmet Hasan. Ela Omada Folya. Ela. Günaydın Gürkan, tüm iş başında olanlara kolay gelsin demiş Necla Hanım. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Çiko. Akşama gelecek mi Gökmen'e? Çiko, Çiko, Çiko, kaşındı mı bir yerlerin? Ben sana dün bir şey yazdım, sen niye cevap vermedin bana? Muhabbet oradan çıktı. Ramazan sana neler dedi, neler dedi. Ah Çiko, ah Çiko. Veysel sana neler dedi, neler dedi. Bir şey demedi, doğruları söyledi. Veysel'e de söz vermişsin. Bir de bize kızıyorsun. Pazar günü beni çağırmadınız, geleceğim diyorsun. Ya? Veysel'e taberna sözü, maberna sözü vermişsin. Topu topu bir kere görüşmüşsünüz. Hep şikayet var senin hakkında, hep şikayet. Patlat sonra bir drama köprüsü, ağam mazi mazi canlansın gözümüzün önünde demiş Tuner. Tuner, senin bugün galiba işin yok, Vasilcik yok galiba başında. Ha? Ha? Günaydın, aynen ben de senin fikirdeyim demiş Halil Osman, Halil abim. Değil mi? Ayağın kaydırma konusunda. Günaydın. Kolay gelsin, rüyaların tersi oluyormuş. Biz birlikte başladık bu programa, yıllardır beraberiz ve senin sayende çok müşteri kazandık. Çok teşekkür ederiz güzel sözlerin için, herkese tavsiye ediyorum. Sen bizi bırakmadığın sürece biz seninleyiz, seni çok seviyoruz demiş Ferişte. Ben sen geçen gün dinledin mi benim rüyamı? Nuran abinin mahkemelik olacaktık. Nuran abi rüyamda benim sponsorlu durdurayım diye. Ben Nuran abicim niye öyle yapıyorsun diye, öyle isteyeyim diye. Yetti buraya kadardı diyor. Durdur durdurma derken ter su içinde, ter kan içinde, kanter içinde uyandım. Kanter içinde uyanmak deyimi ne demek? Hani insan ter içinde uyanır da niye kan içinde uyansın? Rüyasında görürken birbirinin mi yolu şeye? Onu yolayım derken, kavga ederken kendi kendini mi tırmaklıyor? Ne yapıyor? Kanter içinde uyanmak ne demek? Sonra uyandım, baktım rüyaymış. Ses çıkarma, kovdular beni radyonun koydular beni radyonun yanına, kimse görmeden demiş Tuner.

Muz. Akşama karaoke partisi var. Gelen var mı? Karaoke gecesi yapacağız Gökmen'de. Birdenbire çıktı bu fikir.

Efendim dönüm demedim arsayla ilgili Ayazma köyünde toplam 361 metrekare satılık arsa var. Ayazma'da telefon numarası var bende, isteyenlere gönderebilirim. Az önce bir arkadaşa gönderdik, onunla konuştuk. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Her gün çaldığımız ama çok güzel şarkılardan bir tanesi.

yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyz Trakya yufka. Çok güzel. Taşta pişirilmiş incecik böreklik yufka. Yani ince derken tatlı yufkası değil bu, böreklik yufka. Deneyin, bu yufkayla börek yapın. Bu yufkayla. Efendim. Çok güzel börekler yapacaksınız. Harika börekler için Rıdvan Feyz Şekerim Trakya yufkayı seçin.

Norveç'ten sevdiklerimize selamlar demiş. Çok güzel bir şarkı. Eskimeyen şarkılardan bir tanesi Kamuran Akkor. Bir ateşe attın beni. Sabiha Yusuf günaydın demiş. Günaydınlar. Aysun günaydın demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Çikocuğum. Çikocuğum çaldım ama çevreyi. Hepsini çaldım sırayla. Sen niye geç açtın bugün?

Günaydın mesajındaki o adam sen misin diyor Emre Semerci. Niye benzetemedin mi bana? Benzemiyor mu bana o adam? Hareketleneceğim birazdan, merak etmeyin. Başımın belaları. Yaşa kral sabahtan başlayacağım demiş Nihat Guru. El la pamela.

Sen onu bırak, onu bunu bırak. Akşamı seni gezmeye götüreyim mi Çiko? Onu söyle. Gelebilecek mi? Bırak Cevriye'yi. Cevriye'nin keyfçası yok bugün hiç. Ve ne diyelim? Mona Lisa gelinlik diyelim. Efendim Mona Lisa sabah saat 10'dan 3'e kadar açık. Mona Lisa öğleden sonra saat 6'dan 9'a kadar açık. Her gün açık. Cumartesi de açık, pazar da açık. Ve 2026-2027 model gelinlikler harika. Anlatılmaz yaşanır, görülür bu gelinlikler. Sevgili gelin adayları, gidin bu gelinlikleri mutlaka ama mutlaka görün. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında Es Design Esma'nın olduğu yerde. Es Design Esma da süsleme alanında uzman. Süslemeyi iyi yaparız, güzel yaparız, harika yaparız. Süsleme deyince bize de gelin, bize de fiyat verin. Biz de size fiyat verelim. Bize de danışın. Bizler de size neler yapabildiğimizi gösterelim diyorlar sevgili dostlarım.

0: Sana bir şey sordum, niye cevap vermiyorsun Emre Semerciğim?
1: Stone Afro geliyor. Çok yakında Gümüşhane'deki arabaları tertemiz yapacak, pırıl pırıl yapacak. İçini ve dışını uygun fiyata temizleyecek. Kamyonları, otobüsleri, kombinaları temizleyecek. Çünkü rampaları var. Hem içini hem dışını hem altını temizleyebilecek araçlarınızın, arabalarınızın Stone

Böyle kaçan adamı bana benzetemedin mi dedim Emre Semerci. Son bir şarkı, ondan sonra hareketleneceğim. Of of. Gürkan, bugün sabahtan daha ayranlar bitti. Sabah sabah süpersin. Polonlar bile beğendi senin programını demiş Mehmet Acavi. Norveç'te daha sabah mı? Kırılsın ellerim, niye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap, yarın olmayan günlere kaldım. Bilmem neyi bilmem ne yaptım kendi elimle, unuttum gerisinin şarkının. Şimdi kafam yoruldu da çok dolu, boru deyince, borucu deyince. Çok güzel boru döşüyorlar. Aman boruları temizliyorlar. Tıkanan gider borularını temizliyorlar. Efendim ailece Ramazan, hanımı Sıdıka ve oğulları Recep. Dükkanda Sıdıka Hanım duruyor. Her türlü çeşmeler, su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri. Konsolosun sokağında değil, Konsolosun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde. Andrea Papen'de 3 numarada, isteyene telefon numarasını da verebilirim sevgili dostlarım. Madem sensin, o zaman bugün Özcan'la Enis'e, Enis Şerif'e poğaça götürdü İngil demiş Emre Semerci. O fotoğraf yalnız 10 sene önce çekilmiş bir fotoğraf. Katapsiksiye koyulsan dayanmaz o poğaçalar. Ya? Katapsik diye koysan, mumyalasan dayanmaz. Hem bir de poğaça yapacağım, ayaklarına götüreceğim. Enis'in bir poğaçası eksik zaten. Bir poğaçası eksik kalmış Enis'in. Enis Şerif. Enis Şerif.

Yahya Beyli de Emre Semerci'ye Almanya'ya selamlar demiş. Halit Kara Ömer. Kalfa Pastanesi'nden tüm dinleyicilere gelsin demiş Ahmet Ali. Kalfa Pastanesi muhteşem lokumları, muhteşem lezzetleri, harika tavsiye ettiğim purrakileri lotus krema dolgulu özellikle isteyin. Etkinliklerinizde, doğum günlerinizde, en güzel günlerinizde tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane Kalfa Pastanesi.

Ayar'a çok teşekkür ederim. İç ve dış cephe boyaları var, beyaz, çok güzel kaliteli. Cemal'in cizipisi var, yer kazdırın, kök temizletin, kamyona doldurup atsın. 2000 tane sandalye, 150 tane masa var kiralık Cemal'de. Ayar inşaat malzemeleri, arpa, mısır, buğday, taneler, daha neler neler. Nerede? Büyük Müselim Köyü'de, girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında Ayar.

Efendim Agora Plus. Agora Plus. Agora Plus, Gümüşlerin İskeç'e giderken konsolosluğu geçtiniz, değil mi? Orada Çınar, Yarım Çınar var. Yarım Çınar'ın karşısında tam köşede hizmetinizde Melisa Spagetti 6 ve 10 numara 75 lepta. Milya Güyü Görgü Simigzali Kondro Kepsilo 75 lepta. Softest Pro Eco Mutfak Rulosu 1,5 euro. Testori Simbictomeno Malaktika 38 kullanımlık 2,90. Nerede? Agora Plus marketlerde. Agora Plus markette sevgili dostlar.

Mevlam bizi. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden. Sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömür boyunca sevgili dostlarım, ömrümüz boyunca. Hep bir gönülde, hep bir radyoda, hep bir frekansta koysun inşallah.

Dima Beças soğuk sıkım zeytinyağları 5 litresi 35 euro. Soğuk sıkım harika, muhteşem. Korona 2 pikiliya, lip asmasız, ilaçsız büyüyen zeytinler bunlar. Hakikaten de öyle, yalan yok. Defolu iç çamaşırları, ihracat fazlası donlar, fanneler, atletler. Dima Beças da sevgili dostlarım. Dima Beças. Tren yolunun olduğu Lidl'ın orada kendine ait parkeri de var. Satış mağazası biliyorsunuz, fabrikadan arka satış mağazası. Nurgül'ün kendi elleriyle yapmış olduğu koltuk altı kremini de deneyin. Mis gibi lavanta kokacaksınız. Mis gibi lavanta kokacaksınız. 24 saat boyunca hiç ter kokmayacaksınız. Aynur ablacığım, abimin psikolojik olarak şeye ihtiyacı var. Ne denir ona? Zinde olmaya, morali ihtiyacı var. Abimin çok selamı varmış. Abim, ellerinden öperim. Sık dişini, bugün nerede geçecek? Umutlarımızı, ümitlerimizi hiçbir zaman soldurmayalım. Umutlarımızı, ümitlerimizi hep dipdire tutalım. Umutlarımız, ümitlerimizdir bizi hayata bağlayan. Bu çok önemli Aynur ablam.

Alperen'in danaları var. Yuvacılı köy girişinde sevgili dostlarım. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Kurbanlık danalar 300-350 kilo. Çok güzel besili geçen sene de aldınız. Geçen sene de memnun kaldınız. Alperen'in danalarını gidin yakından görün. Alperen. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Alperen Mümin'in beslediği danalar. Bak zaten Facebook'ta Alperen Mümin yazarsanız göreceksiniz danaları. Oh, danaya geldi. Danaya geldi. Danaya geldi. Alperen'in danalarına geldi. Yumuşak yumuşak, yumuşak yumuşak, yumuşak yumuşak. Yumuşak yumuşak, yumuşak yumuşak. Son danalar. Son 10 tane büyükbaşı kalmış sevgili dostlar.

yapacak MRS temelci. Neden sordun? Biz de bugünkü yayının tekrarını sesleyeceğiz demiş Aynur ablam. Aynen. Tutunacak dalımsın, canımsın, canımsın. Aynen, aynen, aynen, aynen, aynen, aynen, aynen. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. HPC Ramazan Kadri İskeçe'de, Kostis Oktoris 322 numarada. Harika fiyatlarla hizmetinizde. Klimaların bakımı, tamiri, servisi. Klima satışı. Evinize gelsin, klimaların kurulumunu yapsın. Tamirini, bakımını, servisini yapsın. Büyük iş yerlerinin, büyük marketlerin. Efendim, Spirit klimalarının kurulumunu yapsın. Isı sistemlerine baksın. Buzdolaplarının kurulumunu yapsın. Buzdolaplarına herhangi bir soru, problem olduğunda sizin de psiktikozunuz olsun. Psiksi Klimatizmos Exarizmos HPC Ramazan Kadri. İskeçe'de İkostis Doktoris Oktobri 322 numarada hizmetinizde. Emre Semerci bana bak. Emre Semerci. Kendi başını yakmakla kalmazsın, öz canın da başını yakarsın, baksana söyleyeyim. Heh.

Öyle akıllı ol, akıllı ol Emre. İyi dinlenmeler yarın sana. Gürkan bize de burada da tatil demiş Sevim. Evet, yurt dışında da tatil. Babalar günü yarın Almanya'da. Efendim bizde de 24 Mayıs yarın Gümüşhane'nin kuruluşu. Gümüşhane'de her yer kapalı. Her yer kapalı, yine kuliste. Kuliste, yine kuliste. Ella. Devletoğlu. Gümüşhane'de. Dedaş'ta. Şapçı'da. Evde hasta yatalak hastası olanlar. Engelli maaşı bağlatmak isteyenler. Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu. Yunanca bilmeyenlere de hizmet veriyor. Devletoğlu. Yunanca konusunda da size yardımcı olsun. Devlet dairesinde işiniz varsa halletsin. Devletoğlu. Devlet gibi arkanızda. Devletoğlu bir marka. Devletoğlu bir kalite efendim. Bamme Devletoğlu. Devletoğlu.

Canım Lima Grup yepyeni içeceklerle tanıştırıyor sizleri. Bana da göndermişler. Bor Fresh. Batı Trakya'nın her noktasında, Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç, Balkan köylerinde, tüm marketlerdeyiz diyorlar. Lima Grup. Bor Fresh çeşitleriyle marketlerinizden istemeyi, raflara bakmayı, buzdolaplarına bakmayı unutmayın. Bor Fresh asitli içecekler. Instagram'da Bor Fresh Gris olarak bulup takip edebilirsiniz. Yine yeni sponsorum MK Cars. Araba kiralama hizmeti veriyor sevgili dostlarım, MK Cars. Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde MK Rentekar. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlı araçlar. Çok kolay kiralama. mk-rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'tan MK Rentekar, Instagram'dan MK Rentekar, Seymen Filakas'ta. MK Rentekar, Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde. Kara sevda, yine siz. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim.

0: Aşıksın. Aşıksın.
1: Aşıksın. Bütün aşıkların elleri.
0: Kolay gelsin Gürkan, bu bayram yine adımızdan söz ettireceğiz. Muhteşem indirimlerle geliyoruz diyor Rıfat Market. Rıfat Market Kurcalı'dan sonra, aman Gözlükepe'den sonra şimdi Kurcalı'da. Kurcalı halkı çok sevdi. Oradan gelip geçenler, yolu yukarıki köylere gidenler, yukarıki köylerden geçenler, Şapçı'ya gidenler Rıfat Marketlerden alışveriş yapıyorlar. Rıfat Market, hijyen, müşteriye saygı, çalışanına saygı, düzenli raflarıyla, dondurulmuş ürünlerde bol çeşitleriyle, kuru yemiş reyonuyla, tazecik sebze ve meyve reyonuyla, marka ürünleriyle fark yaratıyor. Bu bayramda da yine Rıfat Market indirimlerle, harika ürünleriyle adından söz ettirecek Rıfat Marketler. Başarılarının devamını diliyoruz, daha nice şubeler diliyoruz.
1: Sen aşıksın.
0: Aşıksın, aşıksın, aşıksın.

0: Gelsin Merve Özbey de gelsin.
1: Sibel Can.
0: Merve Özbey. Gürkan Nesneloğlu. Haydi. Trakya Mobilya. Teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Kaçırmayın. Şapçı'dan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra sol tarafta İlaç Fabrikası'nın karşısında ana binası. İkinci şubesi Gümüşhane Konsolosluğu'nun arka sokağında. Marinakis 8'de ve Trakya Mobilya prefabrik ev konusunda da iddialı. Prefabrik ev içinde gidin, onlarla konuşun, görüşün. Nuran abiyle konuşun. Prefabrik ev konusunda da Melikli'ye yapmış oldukları bir prefabrik ev var mesela. Trakya Mobilya'nın ön tarafında yapılmış örnek evler var. Troho villalar var. Konteynerler var.

Faik Tuzlacı nerede? Hiç İbo Mibo çaldım, sesi çıkmadı. Ne oldu? Ne oldu? Faik Tuzlacı'ya ne oldu? Bir şey mi oldu acaba? Ha? Bir şey mi oldu? Efendim Elci ve Daikin Gümücüne Bayi Ahmet Mustafa kardeşime çok teşekkür ederim. Elci ve Daikin Gümücün Ana Bayi Makine Mühendisi Ahmet Mustafa Alanso Termansi Termosifona Eksik Olma Programları Devlet Destekli Programlar Ev ve işyerlerinize yerden ısıtma doğalgaz sistemleri klimalar güneş enerjileri ilyakonlar yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Çok teşekkür ederim programa yaptıkları katkılardan dolayı. İlyahtiyada kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, gelinlik temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, yorgan, yatak, döşek temizleme. İlyahtiyada. Çok teşekkür ediyorum. Erhan Kalyancı 8 numarada yeni yolda, bilmeyen yok zaten. Gümüşün en eski, en köklü, en çok bilinen, en başarılı kuru temizlemecilerinden zaten. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Efendim yarın Gümüşhane'de tatil. Yarın çoğu kişi çalışmayacak. Herkes demeyelim. Mağazalar kapalı olacak. Yarın biz de yayında olmayacağız. Cuma günü görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca F Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Bizler hareketli başlayacağız. Her zaman olduğu gibi slow bitireceğiz. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım, öyle başlayalım. Araba sürücü kursunun autokinesi Alem, yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet dinlenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarında ders veriliyor. Kolay ve pratik bir şekil. Otomatik vites araç. Geniş ekibi ve yılların tecrübesi, yılların deneyimi sizlere her gün hizmet veriyor. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693-836-18-58 numaralı telefondan araba sürücü kursu Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer bir sponsorumuz da yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustasım. Kozköy Yolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum.

Ceylan'la başlıyoruz. En tarihse dım dım yarı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin ülke bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar.

Ceylan'dan başladık. Enterlisi Dım Dım Yar'ı dinledik. Harun Kolçak. Gözlüyorum, dinliyoruz şimdi isem.

0: için.
1: Harun, Kolçak'tan dinledik, Özlüyorum'u dinledik. Şimdi de Coşkun'un Sabah. Odaya serdim halıyı dinliyoruz. Almanya'da bulunan kırma kıflı Hüseyin için gönderiyoruz. Parçayı o istedi. Münih'te Man şirketinde çalışıyor. Kolay gelsin diyelim. Abisim Orhan abi için de gönderelim.

Coşkun Sabah'tan dinledik, odaya serdim halıyı dinledik, kırma kuflam Hüseyin için gönderdik, olmaya da bulunuyor, tüm çalışanlara gönderdik Man şirketinde. Şimdi de Ebru Gündeş'i dinliyoruz, tazemi dinliyoruz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, araba aksesuarcısı. Arabanızın düşmüş tavanları, tavan bezini, multimedya sistemi, camlarınıza füme takmam. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde hizmet veriyorum ve Grand Tunic. Kalfalı Metin.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Puratex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini.

Zerrin Özer'den dinledik. Dünya Tatlısı'nı dinledik. Şimdi Emre Altun. İş Aşkı'na dinliyoruz.

Emre Altun'dan dinledik. İki tane şarkı dinledik. Şaşkın'ı dinledik. Bir de Subhanallah'ı dinledik. Şimdi de Emrah'la devam ediyoruz. Neşeli'yi dinliyoruz. Susurköy'lü Turhan abi için gönderelim bu şarkıyı. Kolay gelsin diyelim.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Devam ederiz. Kısacık reklam aramız oldum. Öbür gün neşe dinliyoruz. Harika isimli şarkısını dinliyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine. Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba sürücü kursu Autokinesi Alem. Yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyor. Ehliyet alımında sizlere yardımcı olan araba sürücü kursu. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 693 836 18 58 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz.

Ebru Güneş'i dinledik. Harika isimli şarkısını dinledik. Komşum Adnan alacağım. Mola vermiş. Uzun bir yolculuğa gitmiş, dönüyormuş. Kavala'da dedi mola verdim, kahve molasım. Orkestra istemiş. Komşum Adnan alacağım. Senin için geliyorum. Kolay gelsin.

Devam ediyoruz. Dokumacı kızları dinledik. Şimdi de iste yavrum iste. Naylon gömlek iste. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Araba aksesuarcısı dükkanı ile. Multimedya ses sistemi. Camlarınıza füme geçirme. Arabalarınızın düşmüş tavan bezleri değiştirme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde hizmet veriyorum. Grand Tunic olarak kalmıştım.

Devam ediyoruz. Selenli'yi dinliyoruz. Zendelili Dilek abla için gönderelim. Kolay gelsin diyelim Dilek ablaya. Daha bitirememiş ev temizliklerini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapı.

Serdar Ortaç'tan dinledik. Yaz yağmurum düşer durur yüreğime. Şimdi de Yıldız Tilbe. Delikanlımı dinliyoruz.

karakterimizin son şarkısı. Sezen Aksu'dan geliyor. Yalnızca sistemi dinliyoruz. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Araba sürücü kursu Autokinesi Alem yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yazılı sınavlar için ders veriliyor. Ehliyet dinleniyor. Şimdi de yeni kadrolarına kattıklarım otomatik vitesli araçlarında ders veriliyor. Her gün geniş ekibim, deneyimli ekibiyle sizlerin yanınızda. Her saat ulaşabileceğiniz telefondan 693-836-1858'de telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için 697-35-91-462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Birazdan da haber programım Artı Eksim Halit abi sizlerle olacak. Sen mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Evet sevgili radyo sizler. Radyo City'den Artı Eksi programından, güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler diyerek çok şükür bugün yine programın başındayız. Mikrofonun başındayız. Ve gerçekten sizinle güzel bir saat geçireceğimizden eminim. Çok az bir telefon için size müzik arası veriyorum ve biraz sonra geliyorum. Güzel bir

Evet, şimdi verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ama bizim biliyorsunuz bir de sekreter lazım, bize burada telefonlara bakacak insan lazım. Bunlardan hiçbiri olmadığını, hepsini kendimiz yapıyoruz. Bir de işte artık yavaş yavaş öyle çok yoğun bir tabloya dayanamadığımızdan ayın sonuna kadar daha anca bir hafta, iki hafta buradayız. Ondan sonra yazlık izine ayrılacağız. Çünkü çok zor. Şimdi yani koştura koştura geldim. Biz doğayı da çok seviyoruz arıcılar olarak. Ondan da oradan koşuyoruz, buradan geliyoruz, gidiyoruz derken işte şu anda radyoya geldim. Aklım daha kaldı sabahtan beri olan bir sürü işlere. Şimdi biz Melis

0: komikrodopis olarak bir de bu arıcılıkta biyolojik olarak kullanılan bir tane kene ilacı geliştirdik. Onun yoğun çalışmaları var. Yani bildiğiniz gibi sadece gümrüğe hitap etmiyoruz. Daha işte Kıbrıs'tan, Hırvatistan'dan, İtalya'dan, Bulgaristan, Yunanistan'ın tamamı derken birazcık da kendimiz de içinde olmamız gerekiyor işlerin. Ondan da yazın daha fazla programı yapamayacağım. Şimdi bugün tabii gene öyle Yunanlıların turlu diye sevdiği bir yemek vardır Türkiye mutfağından kalma. Öyle turlu bir program yapacağız. Yani gerçekten güzel olacak, onu biliyorum ben. Şimdi biraz sonra bakalım Ahmet Ege neler yaptı, ona bir bakarız bugün zamanımız varsa. İşte Ramazan abim haşlama nasıl bitti diye bize anlatır. İzmir'den Kazım kardeşim eğer zamanı varsa, bizi duyuyorsa, o da katılabilir. Ve herkes katılabilir, biliyorsunuz bu bizim radyomuz. Şimdi biz Batı Trakya'da çok türlü iş yapıyoruz ama yaptığımız işleri öyle üstün körü yaptığımızdan pek randuman alamıyoruz işlerimizden. Mesela bir arıcılık köyde, bazı köylerde üç haneden birinde arı var. Arı var ama sağ olsunlar balı benden yerler. Yani veyahut da yani bir kilo bal evine çıkaramaz adam. Çünkü kaçarken yapmaya çalışır her bir iş. Arının o kadar çok her şeyi para derler ya. Yani o kadar çok para çıkaracağın bölümü var ki. Yani nefesi bile para. Şimdi bugünlerde ben yurt dışından şey getireceğim, maske getireceğim arının kovanın içine. Bu nefes darlığı olanı, işte böbreklerinde problem olanı, akciğerde problem olanı, hepsine birebir iyi geliyor. Bu artık kanıtlandı. Yani bundan bile para çıkabilir. Bir de her gün arılığa gidiyorsunuz. Gittiğinizde propoli dediğimiz arının içeride yaptığı sıva, propoli derler buna, eski Yunan'dan kalma, propoli yani içeriden, içeri girmezden evvel yapılan, yani kışın arı soğuklamasın diye delikleri bununla tıkar ama o kadar çok faydalıdır ki onu eritip de içtiğin zaman, bu da eski tarihlerde bunlar antibiyotik olarak kullanılıyormuş. Şimdi de kullanılıyor da söylemiyorlar. Yani karıştırıyorlar başka şeylerle. Tek para kapsınlar diye. Ticari oldu bütün ilaçlar, şeyler. Arılığa her gün gidiyorsunuz. Bunlar her gün kazıyıp birer parçacık toplasanız sonunda arılığa gitme gelme masraflarınız çıkacak. Biz bunu propolinin temizliğine göre çeşitli fiyatlarda alıyoruz. Ve de ne kadar getirirseniz getirin anında görüntü, bunları alıyoruz. Yani bunu söylemek istiyorum size. Mesela arıyı satabilirsin, propoli satabilirsin, poleni satabilirsin, balını satabilirsin, arı sütünü satabilirsin, mumunu satabilirsin. Yani biz bundan 14 yıl evvel Düzce Üniversitesi'ne gitmiştik. Sayın Profesör Meral Kekeçoğlu'nun bir DAGEM projesi vardı. Biz de buradan toplandık bir araba arıcı, gittik. Orada bize ders yaptılar Ve de rahmetli diyorum, çok yaşayacak. Hoca sordu. Arı deyince dedi, siz ne anlıyorsunuz? Biz de birbirimize baktık. Bal dedik. Oho, başladı hoca sayma. Saydıkça sonu gelmiyor, gittikçe sonu gelmiyor. Demek ki mesela bak, arı zehrini unuttuk. Arı zehri de kilosu 1000 eurodan falan gidiyor. 1500 euro falan arı zehri. Yani zehirinden hatta kanadına kadar her şeyi para. Şimdi ben bizim ekip bundan 15 gün evvel bir araba 15-20 gün olmuştur. İkinci arabayı pazartesi götürdük. Bir araba arı götürdük Semendirek Adası'na. Ama şimdi bu işlerde bir de işte haramdan helaldan korkarsan, işini denk yaparsan hemen duyulur iyi tarafına. Şimdi ben arıcılığa 2009'da başladım. Bu arada kendilerini usta sanan bazıları vardı. Bu adam bilhassa arı satıyor. Arıyı geliyorlar alma. Soruyor adama, sen ne zaman geleceksin? İşte yarım saate kadar oradayım. O hemen koşuyor arıla. Gidiyor püskürtüyor bütün sandığın üstüne şerbet. Bütün arı ne varsa çıkıyor yukarı. 5 çıtalık arı görünüyor 20 çıta gibi. Çünkü arı hepsi tepede. Ondan sonra adam açıyor kapağı, bakıyor. Oh diyor, tamam. Ödüyor parasını, gidiyor. Sabahleyin bir gidiyor sandığı açmaya, bir de bakıyorsun 10 çıta diye parasını ödediği arı 4 çıta kalmış veya 3-5 çıta kalmış. Ondan sonra hap bakayım dükkanın önüne kavgaya. Sen beni aldattın falan. Ama bir yaparsın, iki yaparsın, bunlar haram olduğunu da unutuyorlar. Ve arıyı olduğu gibi götürürsen adama, teslim edersen, memnun olursa yenden başka biri de duyar. Mesela biz Semendirek Adası'na gittik bundan 20 gün evvel. Bir araba arı götürdük. Pazartesi günde saat 6'da uçak vardı. O gün öyle bir kararlamışık. Kadıya Hanım'ın randevusu cuma gün belli oldu. Küçük bir göz operasyonu. Allah'tan kızımla damadım Kadıya Hanım'la gittiler. Ben de Dedaş'tan gemiyle geçtim Semendirek Adası'na. İndirdik arabayı, geldik. Demek istediğim, yani işini doğru yaptıktan sonra her yerden kapılar açılır. Öyle kalkarsan numara, buna numara, ona numara, sonunda da yalnız yakalırsın, dimdik duramazsın. Öyle herkes acır sana. Bu da çok önemli. Yani ben mabeti de toparlamak gerekirse, yani arıcılığın her yerinden bir şey alabilirsin. Mesela ana arı. Şimdi kendimizi övmek gibi olmasın sevgili Hüseyin kardeşimiz Şapçı'da. Yani bir iki üç tütün parası kadar ana arıdan gelir elde ediyor yılda. Yani bunu biz o zaman derslere falan giderken Hüseyin de yanımızdaydı. Sadece Hüseyin bu işi profesyonel olarak başladı. Ve şimdi de Hüseyin'in arıları, tabii benim de yardımımla, Arnavut'la, Kıbrıs'a, Girit'e, her yere gidiyor. Yani 8 bin ana bile yetiştirebilsek, 8 binden de bir tane kalmayacak elimizde. Yani demek istediğim, her şeyde şeyi var, yani çıkarı var. Yeter ki gerektiği gibi yap. Tabii bizde ben yetişebildiğim yere yetişiyorum. Yetişemediğim yere de elemanlar var, sağ olsunlar, onlar yetişiyorlar ve şu anda da Aralık'ta bizim ekip orada. Yani bir taraftan satıyoruz, bir taraftan alıyoruz, bir taraftan kendimiz üretiyoruz derken inşallah bu yıl 800 küsür olacak kovanlar. Öyle görünüyor. Ben derdim yani ne yapacağımı pek bilmezdim ama gördüğüm kadarıyla yine yükselişe geçeceğiz. Ve de bunu söylemek istiyorum size. Biz çok pısırıkça çalışıyoruz. Bir bölümümüz affedersiniz kıçı tutmuş, kap tutmuş oturmaktan. Şimdi sandalyede oturmak da sanmayın çok kolay. Vallahi öğleye doğru geçiyorum yanlarından. Doğru oturuyorlar. Akşamüstü dönerken bir de bakıyorum 3 tane sandalyeye bir bacağını oraya atmış, bir bacağını. Demek ki oturmada bile sıkıntı oluyor. Ama böyle kişiler o kadar çok biliyorlar ki bir de bakıyorum kahvede sabahleyin arabaya binip işe geleceğim. Öyle bir ahkam kesiyorlar ki sanki onlardan soruluyor dünya. Bir, o tipler var bizde. Bir, korkak bakkal misali çalışanlar var. Mesela bir iş yapacak, 40 yerden biçiyor, ekiyor, biçiyor. Derken yine bir şey olmuyor. Hep yarım kalıyor. Bazıları da var benim gibi balıklamasına giriyor bir işe. Bulacaksam denizde buğulayım diye. Mesela ben 2009'da başladım arıcılık işine. Ne zaman oğlum büyüdü, üniversiteyi bitirmek üzere. Yani ondan sonra da hem fotoğrafçılık dalında bizim eski mesleği de biliyorsunuz seneler geçtikten sonra birazcık daha başka oluyor. Bu genç işi. Ondan sonra ben arıcılığa başladım. O fotoğrafçılık bölümünü aldı. Ve de 2009'da başladım. 2 tane arı olan. 2, 3. Evet 3 tanedi galiba. Ondan sonra ha bugün ha yarın çok şükür. Şimdi azınlıkta bir defa benden çok kovanı olan yok da. Çoğunlukta da vardır herhalde. Onu bilmiyorum. Ama... Yani inancım benim hep budur yani. Bulacaksam denizde buğulayım. Bari buldu desinler. Derede bulursun gidersin ceba. Mesela tütün ekiyor şimdi bazıları. Tütün ekse de olur ekmese de olur. Kilo 500. 500 kilonun eve faydası olacağına zararı daha çok olur. Ondan da denk yaptığın zaman mesela bizim bölgemizde başarılı çiftçiler var. Mesela sevgili kardeşimiz Ercan. Ercan 5 tane aileye para veriyor. Ve de yaptığı işte tamamen kâra. Biyoloji ise biyoloji. Makineleri her gün yeni. Yani makine derken de 150-200 bin euroluk makineler. Yani öyle küçük bir traktör aldım 2000 euroya değil yani. Ama Ercan da ben de kendimizi pek insanlara anlatamıyoruz. Onlar da birazcık uykuyu bıraksınlar, derin uykuyu da girsinler şeye. Çalışmaya. Yani görüyorsun burada hemşehrilerimizden çoğunluktan görüyorsun adam senede 100 bin euro çıkarıyor. Hatta bizimkilerden de var. Hatta Skeçe'ye doğru Skeçe Ovası'nda 100 bin euroluk kivi üretenler bayağı bir var. Ama kendini sıkarsan arıcılıkta da var 100 bin euro çıkarabilmen için yolları. Tütüncülükte de var. Ama biz hep tütünü de öyle yaptık. Ekini de öyle yaptık. Rahmetli bir abim vardı Ircan'da. Para alayım diye gagaladım talleyi derdi. Yani talleyi sürmemiş de gagalamış. Görünsün diye. Gerçi şimdi uydudan görüyorlar o gagalayanları da, onlar da gagalıyor. Ve de hiçbir işe de yaramıyor sonra gagalama falan. Ama yani öyle inanıyor adam. Hayırlı yayınlar hocam. Bursa'dan çok selamlar. Kalfalı Kemal. Sevgili Kemal'cığım. Sevgilerimizi gönderiyoruz biz de Bursa'ya. Şimdi geçen de burada bir programın birinde size bu arada bir şey anlattım. Evet. Şimdi tabii ben biliyorum bu durumda böyle şey oluyor. Evet. Bizim sigortacılarla ilgili, araba çekicilerle ilgili. Tabii biz arabaları öyle biraz hor değil de çok kullandığımıza ondan da çabuk bozulurlar. Ondan da etrafımızda hakikaten bir sürü hizmet edenler var. Sigortacısından tut, evvela oradan başlıyor. Ondan sonra da çekiciler şeyler. Ama bizim işlerde mesela üzerimizde 3-4 tane şirket var. İşçiler bazen geliyorlar, bazen biri gidiyor, biri çıkıyor. Ondan sonra onları takip etmek lazım. Aylık olan vergileri takip etmek lazım. Bunun içinde bizi hiçbir zaman bıkmadan bize hizmet veren bir muhasebeci Barış'ın ekibi var. Mesela Meltem. Meltem ödü patlıyor, ben bir fatura kesip de ona bildirmeyeceğim diye. Çünkü abi diyor karışıyor iki gün sonra. Şimdi bana söylüyor Meltem kızımız ama ben gene unutuyorum bir iki hafta sonra. Meltem yine hatırlatıyor. Abi gene kestin de bize bildirmedin diye. Ondan sonra Mesut var. Mesut birazcık daha şey, çünkü ay sonu şeyleri gönderiyor. Nasıl o vergileri falan gönderiyor. Tabii onun da kutsal ama keşke vergi göndermeyip de alacağımız paraları gönderseydi. O zaman daha iyi olacaktı. Tabii bu işin şey tarafı. Ve bizim ekibe oğlum Kadriye Hanım, yani şirketler burada zaten, bu kadar dayanabilecek ve aşkla bizim işlerimizi yaptığından dolayı muhasebeci Barış kardeşime ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum buradan. Çünkü olan şeyler bunlar, yani bunu başka tarafı yok. Bazı muhasebeciler vardır, bir şey söylersin, o söylendiği zaman bir de bakarsın unutulmuş, iş olmamış, olmayan işi de bilmem ne yapmalı. Yani ondan da böyle belalı demeyeceğim de çok yönlü çalışan şirketler, hele benim gibi bunu idare eden bir muhasebeci ekibi gerçekten buradan bir teşekkürü benden hak ediyorlar. Ondan da huzurunuzda sevgili Barış kardeşinde şimdi ben Mesut'la Meltem'i orada daha çok, daha eski onlar. Tabii diğerleri de yani çalışkan ve işine devam eden çocuklar. Ben tümüne buradan sevgilerimi gönderiyorum. İyi çalışmalar diliyorum hepsine. Ve işte yani bunlar söylenmesi gerekiyor bu konular. Ondan da buradan ben hiçbir zaman bunları söylemekten de çekinmiyorum. Evet, bizim azınlığımızda fazla verilen bir ücreti kötüye değil de umursamayacak kadar şey yapanlar az. Ama bunların içinde de bir genç ekip var. Bu genç ekibe de biz buradan yardımcı olmamız gerekiyor. Mesela avukatlar var. Bir tane bir şey söylersin, sanki çokmuş işi gibi, seni ayakkabısına falan yazar. Hiç hayır gelmez söylediğin şeyden. Ama bazıları da var, en ufacık bir şey olsa onun arkasını bulur, sonuca ulaştırır. Ondan sonra da böyle sonuca ulaştırılmayan işler, bir sürü yığın olur başında. Bir de bakarsın kendi buğulmuş o olmayan işlerde. Şimdi bir abimin biri bana dedi bir gün, işte burada azınlıkta evvelden bir tane rahmetli Sebahattin Afkat vardı, bir de Kaşıkçı vardı. Adem Afkat vardı rahmetli. Yani bunlardı. Şimdi avukat hakikaten var, bayağıca bir var. Eczacılar var. Mesela bazı belediye başkanları kendilerini bilmem ne sanıyorlar da onlara izin vermeyi bırak da bir sürü mahkemelerde süründürüyorlar çocukları. Ötede, beride şey. Ondan sonra da bölgemizden kaçtıkları zaman biz de diyeceğiz, ah be o kaçtılar. Tabii kaçacaklar böyle düşünceler varken. Bu da altını çizilmesi gereken bir olay. Yani demek istediğim, biz gençlere yardım etmemiz gerekiyor. Biz gençlere önlerini açmamız gerekiyor. Ve biraz evvel niyetlenmiştim söylemeye. Ondan sonra da muhabbet dağıldı. İşte dedik, bu meslekten bayağıca insan var ya şeyde. Bakın dedi, İyi olan 1000 kişinin içinden de olsa çalışacak. Evvelden çok azken, hatta 1-2 kişiken belki Uşkurtu'ya giderdi o da. İşini iyi yapmasa da muamma gösterirdi insanlar, ama bunu göstermiyorlar artık. Yani ya gidersin ya da işini denk yaparsın. Bu böyle, gerçekten böyle. Şimdi bugün reklamdan başladık, reklamla da gidiyoruz. Ama şimdi beni her yerde görenler, abi programların çok güzel, seni çok cani gönülden dinliyoruz diyenlerden, laf aramızda ben de hakikaten diyorum yani, demek ki dinleyenler var. Burada öğlen saatinde caba cabaya oturmuyoruz yani. Ondan da gerçekten güzel, birilerine yaranabilmek, birilerine beğeni sunabilmek. Evet, şimdi biz biraz evvel söyledim, arıcılığın her yerinde para var diye. Bizim şimdi aşağı yukarı 5-6 tane markete bal veriyoruz. Ve de geçende de söyledim. Bundan böyle. Marketlere, hangi markete, hangi dükkanda, Meli Rodopis bizim, yani Rodop balı bulabilirsin diye söylemiştim. Şimdi son olarak Yeni Mahalle'de bizim Maslanlı Güve'yi sevgili kardeşimiz Life Market'te bizim gruba katıldı. Ballarımızı orada da bulabilirsiniz. Mesela ballarımız Şükriye Market'in tüm bayilerinde var. Ahmet kardeşim Cevher'in yanında marketinde var. Aslında ben bu marketleri burada isimlerini yazacağım. Daha onu öyle hiç unutmadan size anlatacağım. Ondan sonra şeyde var. Kahveci Şerafeti'nde var. Ta bir tarafta Kahveci Hüseyin Turgut'ta var. Yeni Mahalle Fırınında var. O Çakır'ın fırınıydı, eski fırın. Ama şimdi bizim damadımız var Trabzon'dan. Sağ olsun, çok da güzel ekmek yapıyor. Çok da güzel biliyor bu işi. O fırında var. Ondan sonra daha da yeni olacak olan marketlere onların da isimlerini buradan sayacağız. Şimdi ben liste yapmadım burada, ondan da unutmuş olabilirim bir iki tanesini. Onu da buradan size aktarmak için başka defa listeden geleceğim. O zaman çok daha iyi oluyor. Bu radyoculuğun da rajonu yani. Liste yapmazsa ondan sonra yarısını unutuyorsun. Sonunda da kendi ismini de unutuyorsun. Ondan sonra hoşça kalın diyorsun. Öyle gidiyor yani. Şimdi dur bakalım bir tane ne yapıyor bizim Gerdem'e de Ahmet Aga'mı bir arayalım. Ahmet Aga, telefonla öteye beriye konuşursan kapa telefonu, da iki tane laf koyalım üst üste. Bakalım neler yapıyorsun? Çoktan beri görüşmedik. Daha geçen seneden beri görüştük galiba, bu sene gene, ama bakalım neler yapıyorsun Ahmet Agam. Şimdi efendim Ahmet Agam. Çok oldu görüşmedik hiç be ya.
1: Ya be ya, bu arada
0: hiç görüşemeyiz.
1: Çıkarı radyonu uzanayım bu arada kulübada.
0: Yaşa abi be, yaşa be.
1: Hadi hoş geldin bakalım, sefa geldin be ya.
0: Hoş buldum abi. Yani sen kulübede yatayım mısın?
1: Yatayım o zaman, kulübeler yatayım orada.
0: Tamam da sen işleme gitmeyeyim misin kulübeye be?
1: Hayır be ya, ben kulübedeyim burada, kulübede be ya, ben dedim şimdi.
0: Ha. Akşam gidiyor musun eve? Akşam eve gidiyor musun?
1: Gideyim ben de, gideyim orada mı yatacağım?
0: Ne orada daha havadardır Ahmet Aga.
1: Ne ta serin serin ta.
0: Ha serin mi?
1: Babalar serin ta, dur bakayım.
0: Bu sene nasıl durum, ot var mı koyunlara?
1: Ot içinde gidilmez, dize karaya karamaya ot olacağım bu sene.
0: Evet. Yani hiç bereketli bir sene bereketli. Değil mi? He? Bereketli bir sene.
1: Bereketli, dün döküldü bir bereket, bir tulu da döktü birkaç dakika.
0: Ha.
1: Ben beyaz oldu ortalık.
0: Sahi mi maşallah. yani.
1: Erikler gibi.
0: Bulgaristan'a ceviz kadar yağmış, arabaların camlarını falan kırılmış diye duyuldu.
1: Zaten manet bize de oradan geldi ve ben ta ne zaman başladı gök gürleme, hava kapanıyor yukarı, ben anladım tulu olduğuna be ya.
0: Evet. Bizim
1: eski adamız, ne zaman tulu geliyor hep anlayız biz, bulutlar çıktı mı?
0: A biliyorsun yani durumu.
1: Oo bileyim, ne zaman yukarı yayardı ta oradan anladım tulu şişiriyor yani.
0: Evet. Şimdi kaç sene evvel bile yağışlıydı? Bayağı sene var mı?
1: Halit bayağı sene oluyor be, tulu düşmedi be. Bayağı sene oluyor bana.
0: Evet. Geçen 3 sene evvel de düştü galiba, bizim elmaları süpürmüştü bir
1: ya
0: kere.
1: Ya ama her tarafta tutmadı, boy boy tuttuğu galiba orada geçen sene, o var şeyini nereden tuttuğu boy.
0: Evet.
1: Öyle bir bulut tuttuğu yani.
0: Evet. Şimdi ya. Neler yapıyorsun, hayatından memnun musun?
1: Vallahi Halit hiçbir şey yapmayayım, sen koyuncukları bakayım, yemeciyim, miyim uzanayım.
0: Kaç koyun var, bir 300 tane var mı?
1: Var.
0: Maşallah iyi. Salma fazla kıra valla, Miçotaki görürse keser.
1: Sen ne diyorsun be ya, bir 300 koyayım be ya. 300 300 koyun bizim için mi be? Bacaklar arıyor, zor gidiyor zaten.
0: Ne ev abi, bırak gitsinler, gelecekler gene.
1: Ha be ya, var işte be ya, 1.20 parçacık kurbanla ki çekesmek
0: için. Maşallah.
1: İlerleyeyim onlarla be ya be ya be.
0: Evet evet evet.
1: Ya çok koyun zahmet istiyor, gençlik istiyor, valit saymak istiyorlar.
0: Şimdi evvelden sizin köyde yani köyün yarısında davar varmıştır değil mi? Şimdi durum ne?
1: Vallahi duyamayın, bu arada bizim tarafa doğru bir şey çıkmadı öyle veya o kesilmedi.
0: Hayır şey insanlarda küçük baş hayvan bakıyor mu insanlar hala yoksa?
1: Hayır be, kalmadı be, kalmadı valit be, bir çukur sattılar hepsini veya.
0: Ha, sattılar.
1: Kalmadı be ya, bu arada dur bakayım, 1-2 İnek tane bileyim işte, 1-2 kişi, 104 kişi var. 200 bölük de hayvan var yani, keçi.
0: Evet.
1: Gerdime de ya kalmadı.
0: Yani herkes rahata verdi. Gidiyorsun köye, adam yumurtayı kasabadan alıyor. Sanki tavuk yok memleketten.
1: Ya öyle, şimdi seni ben İki çarşamba hep dinledim. Bu arada anlattırıyorsun, Almanya'ya bağlanıyorsun.
0: Ya bas kere bağlanayım.
1: Ya Mehmet bu nasıl o da?
0: Mehmet. Mehmet ya. Almanyaca konuşuyor be. Bilmez bizim halimizi.
1: Almanca da konuşuyor be. Almanca be orada. Sen şimdi orada kim ne konuşsan, kim nese de nüteki de herhalde ve kim tanır senin lafını ve zaman öyle geldi valit.
0: Öyle geldi. Kimse kimseyi takmıyor.
1: Hiç anladın mı? Öyle bir zaman geldi hani iyi konuşursun, iyilik söylersin, üte yankı mektap ona radya amirsin, buna ihtiyalamış ne anlayacaktın?
0: Evet, yani evet.
1: Ya yok be çocuğum, yok, gençler başladı dinlememe be ya, gençler başka türlü denişti insanlar çok.
0: Evvelden dinler miydiler?
1: Ne evvelden dinlerdi be, evvelden saygı vardı bre, fakirlik vardı ama saygı da vardı bre ya.
0: Evet.
1: Bre ya, bir merce yapıyorsun, bir zorun var. Topluyorsun hemen barıyla. Ne 20-30 kişi, 40-50 kişi. Haydi be ya, anladın mı?
0: Şimdi kalk toplama, kimse gelmez değil mi?
1: Paranın yalvarı için gelmeyler.
0: Evet. Paralı blok.
1: Paranın yalvarı için gelmeyler.
0: Ama şimdi evvelden meci olan yerde kızlar haber verirlerdi herhalde, başka köylerden de çocuklar gelirdi.
1: Kızlar değersin toplanırdı kızlar ya, misil soymak ne bileyim bilmem neyler işte, tütün dizmekler öyle.
0: Evet. Çok ya bir günde ya. Gitti adamın tütünü. Olduğu gibi bitirilerdi.
1: Ne diyorsun sen?
0: Evet.
1: Yani bu değerlene kerdir zaten, anladın mı? Toplanıyorsun 5-10 kişi, lapullu pur ama karış çeken de kazma alan aşamayın belini toplayamayın.
0: Şimdi Ahmet Aga nerede görsünler beni, hele bu cumartesi pazarlarında falan köylüler hep seni anlatıyorlar Ahmet Aga da Ahmet Aga diye.
1: Ya, Ahmet Aga zaten.
0: Yaşa yani, hakikaten 2 dramelik laf ediyoruz. Ve insanların hoşuna gidiyor yani. Biz sonra kimsenin belini kırdığımız yok. Biz ikimiz konuşuyoruz yani, ne güzel.
1: Halit ve birinin kalbini kırdım yok be ya. Genç kedinde, kızan kedinde ihtiyarlar vardı. İnek bakarlardılar, hayvan, çocuğum git. Keçi bakardım ben, keçiler yattı. Git su getir bize. Ey, Balkanlardan punalar vardı.
0: Evet.
1: Ya dedim keçiler kalkacak, yedi çocuğum korkma, ben kaçarla kaçardım, biri çarı iş yapma, birini kırmadım hiç.
0: Evet.
1: Şimdiye kara bereket versin, gene de kırmam, gelen yani umudum varsa di gene de yaparım.
0: Evet.
1: Ya yani
0: tabii önemli olan o, yani bu yalan dünyada insan kırmaya pek gelmez yani.
1: Tabi be ya, şimdi adam sıkılmış gelmiş senden umut etmiş, sen dersen hadi git oradan ite be ya, umudum yok, gelemem dinlem, ne kırılıyorsun yani, kalbin kırılıyor be ya, anladın mı? Hadi çok işim var, bir günde sen işi bırakmadan üteki komşuya iş yapamazsın Halit.
0: Evet.
1: Mutlak bir gün bu adam sıkılmış, seni kendin işçesin denk, her şey denk, bir gün işçesi bırakacaksın, o adama yardım edersen bir Allah razı olsun, alırsan o adamdan, el ihtiyar adamdan, ettiysen ha, bitti mesele.
0: Tabii.
1: Tabii. Ya, kime anlatacaksın şimdi, gençle anlattırabilir misin?
0: Aa, genç dinlemez seni zaten. Pinmiş ya, pinmiş motora.
1: İyilik, kuşluk mu?
0: Çok şükür Ahmet Ağa. Her şey iyi, yolunda. Şimdi seçimler de başlayacak, seçimler de.
1: Yani unutmuşsun, bugün çarşamba oldura zaten.
0: Ya ya, unutuyorsun günleri, veya senin de yaşın geçti, 60'ı geçtin mi?
1: Ali beni ararsa dedi, bu telefonda arayacak.
0: Evet evet.
1: Ya ya öyle.
0: Ya ben yani bak şimdi, hiç ne suya sabuna dokunmuyoruz. Öylece konuşuyoruz yani, iki dramlık laf ediyoruz.
1: Sen de uğraşıyorsun.
0: Ahmet Ağa şimdi. Evet evet evet, çok fazla yoğun. Çok yoğun işler. Şimdi evvelden dramiken daha çok mabet olurdu. Şimdi bu Evro'ya geçeli beri pek mabetler de bitti galiba. Hemen azıcık üstün körü yapıyorlar mabeti. Dramiken daha tatlıdı mabet.
1: Ne bileyim Halit Bey ya, şimdi bir takım gençler, rahmetliler de olanlar var, bu arada yukarı kımaladan aşağı indiler. Bu arada ne bileyim, tadıldı seneler boyunca millet. Birbirine geçiyle sorayım ben telefonla basker aşağı ovalara doğru da hiç deyler rahmet aga. Bu arada da öyle değil be ya, geçiyle arabalar mutlulurlar, bir daha da hiç ne soran ne dursun birisi ağlatır hiç.
0: Evet. Şimdi evet, sizin bölgede bazı köyler için çok tembel diyorlar. Öyle duydun var mı senin de?
1: Yok, benim duydum yok öyle.
0: Yani herkes mi çalışkan?
1: O diyen mutlaka kendisi dümbel, ona göre başkasına da iftira atıyor.
0: İşte bilmeyeyim yani. Hemetli bölgesinde değiller, şeyler çok yani. Mesela geçen sene Hemetli'de bir tane fitorya var, hani orman yeni.
1: Tamam bileyim be ya, bileyim. Ha. Onbaşı oraydır, ormanı yeni.
0: Bir kişi işçi bulamazdı.
1: Ya.
0: Para lan hem de, devlet işi. Yok efendim, kea kesileceğimiş. Çok küçük düşünüyoruz, çok küçük. Ondan
1: bulurdu,
0: da işlerimiz.
1: İşçi vardı orada emekli. Öyle demesin, emekli yarısı yaşadı orada. Ne para aldılar o Vitoria'dan orada.
0: Şimdi ama neredeyse kapanacak çünkü işçi yok.
1: Vallahi ne bileyim, çoktan beri gittim, yok işçi var mı, ekiler mi gene orayı durur, ne yapıyorlar bilmem.
0: Ekiler de neredeyse işçileri getirecekler aşağıdan.
1: Var mı giden işçiler yani, bulabilecekler mi?
0: Yani aşağıdan bulurlar daha çok be, bulunur yani şimdi.
1: Bulunur be, hep gene insan millet gider be ya.
0: Evet yani.
1: Kalmaya gelecekler gene, ne yapacaklar?
0: Bilmiyorum ki ne yaptıklarını, ben zaten anlamıyorum işlerden.
1: Yani. Bir zamanında ektik be ya.
0: Sahi mi? Nerede ektin?
1: Bu arada Kezren tarafına doğru ektik be.
0: Çamlar büyüdü mü? Galiba kurudu onlar.
1: Büyüdü ama yarı kurudu. Çok kuraklık gitti bir iki sene Halit. Kurudu ama var tutunlar da var, eter onlar.
0: Şimdi bu sene hiç yani 10 seneden beri çıkmayan kaynaklar çıktı.
1: Ya çok merak et şimdi. Şimdi Çınar Efe'mi demin dinledim de bir çocuk hani Yunan haberleri veriyordu. Hepsini 5-10 dakika ya. Bu da dedi evlenden sonra gene gök gürültülü, ikindiye doğru geliyor, gene yağmur var.
0: Gene yağmur var evet.
1: Ya var galiba bir hafta ne kara büle gidecek ondan.
0: Bir hafta yağmur. Bir hafta yağmurlu.
1: Brezilya'da işte. Türkiye'de neler oldu dün, yüzlerce araba götürdü mahvoldu hepsiler be ya. Antalya'da.
0: Evet, evet, evet. Ama bizde bize de iyilik yaramıyor Ahmet Ağa. Yağarsa çok yağmur yağdı deyiz. Az yağarsa yağmadı deyiz yani. Şimdi
1: bize daha doğrusu söyleyeyim mi? Allah'tan lazım çıksın bir de biraz sopa kışımıza indirsin adam akıllı.
0: Ya.
1: Anladın mı? Yağarken amma be ya. Bu mahçede letti ya. Türkçe bre yağış yapamayacağız. Kurak yedin bre, piştik.
0: Evet.
1: Bu ortalık. Ben ya Allah'ın işine karışmalım ya. Allah ayarlamıştır onu.
0: Evet tabi tabi tabi. Aman ya. Bilmiyorum yani inşallah bizim havamız iyi olsun yeter ki. Bizim havamız iyi olmazsa ne isterse olsun. Sanki Ahmet Akacım bile şimdi girirsek eskilere çok fazla geçikeceğiz. Ondan ben sana hoşça kal diyeyim. Orada koyunlar kalktıktan sonra sen de kalkıyor musun? Şimdi akşamüstü kalkar mı?
1: Ben buradan bakayım onlara genişlik orada tarlalar bomboş. Kendi tarlalarım var orada zaten hemen hemen 10 dilim otlu
0: yayvan. Ne ektin?
1: Bir şey ekmedim hiç ot var be.
0: Ha ot var.
1: Ya be ya dize kar ot be ya. Trefil ot gürsen o.
0: Maşallah. Bir iki seneden beri trifiller çiçek açmamıştı. Bu sene çok çiçek var
1: onlarda. Açmadı da kuraklıktı. Çok yazın. Yazın beslediğim kurunları ben bir iki sene yaprak getirdim onlara traktörler.
0: Oh ma evet.
1: Ya,
0: maşallah.
1: Kuraklık kop kuru toprak çok kadıdı.
0: Evet. Şimdi bir iki güne kadar ben de arıları başlayacağım sizin tarafa taşımaya kimisini.
1: İyi be taşı be taşı.
0: Ya
1: be, taşı,
0: işte oradan inşallah.
1: Belki Balkanlar da kırtıl yapamaz bu sene. Böyle serince yağmur yayıp böyle giderken kırtıl yapmayı Balkanlar da inerler yaprakları be ya.
0: Aa evet. O da var ama Allah da onları öyle yaratmış. Ahmet Ege yani.
1: Yaratmış ama geçen sene böyle gitti. Bütün ortalık kuruturdular. Meşeler kurududu.
0: Aa evet.
1: Onlar çok fena onlar.
0: Evet. Yani
1: pelit de yapar meşeler. Arılar içi de fayda var.
0: Bu sene pelit var galiba. Var yani şey
1: vardır,
0: mesela.
1: Vardır vardır. Nasıl olmasın evet, bu sene böyle yaşlı giderken o güzel.
0: Oldu. Bir başka zaman eskilere de gireceğiz. Şimdi giriş, başlayacak mesela. Müdürler de gelmek köye oy toplama. Bakalım ne yapacağız.
1: Varta be ya.
0: Ne varta ne? Bir
1: var,
0: sene.
1: Iki, be.
0: İki sene bir buçuk sene kaldı.
1: Hadi be ne zaman geçti bu seneler be?
0: Geçti bu arada. Yani çabuk geçiyor. Bak dün yılbaşı derdik ikimiz konuşurduk da. Bak 5 ay geçmiş yılbaşından.
1: Bırak ya bırak kuzum hiç ya vallahi.
0: Evet.
1: Nasıl geçiyor ya hiç anlamayız hemen kapının arkasında.
0: Hakikaten be. Hakikaten. Oldu Ahmet Akacığım.
1: Müdürler mutallar iş yapan oyalır iş yapmayan.
0: Sizin köyde sen muhtarlık yaptın. Daha çok ne istiyorlar insanlar?
1: Ne muhtarlık be ya. Ben azalık yaptım 12 sene be ya. Muhtar. İki kişiydik biz. Muhtar da vardı.
0: Ha.
1: Da
0: o zaman. Ne isterdi insanlar senden daha çok?
1: Ne istedi insanlar be Ali? Ben ne zaman girdim beni 42 yaşında köy verdi. Azab be.
0: Maşallah.
1: 42 yaşındaydım. Bir yerde yol yok. Ne köyde? Ne talle, ne allara, ne bir yere, hiç miden bir yerde bir ana yolu vardı kumatodromu veya.
0: Evet.
1: Bozara'dan yukarı.
0: Evet. Sonra.
1: Başladık orada başladık anladın mı? Ha orasın askeriye de 8 sene vermedi yapalım yolu çüdüt boyuna.
0: Evet.
1: Peki ben sana anlattırdım.
0: Ya.
1: Hanım neyse bir kere işte denge geldi düdük boyundan gelirdik işte bir iki laf onlara söyledim anlattırdım ne kadar uzak onlar bir izin verdi işte o zamandan beri vur patlasın çal oynasın yardık hepsini işte.
0: Yani Balkan'a yol yapmak yasak mıydı?
1: Yasak da askeriye vermezdi ilerden be ya. Düdük yakın olduğuna düdük.
0: Evet.
1: Düdük yakın olduğuna düdüğe yakın gitmesin yolda geçmesinler üte taraftan gelmesinler anladın mı meseleyi?
0: Tamam da şimdi hudutlar kalktı kimse gelip kimseyi düğme diye. Demek
1: geçti
0: ki.
1: Geçti ama kaç sene önce şimdi var ya aşağı yukarı 35-40 sene oluyor. Ya,
0: evet.
1: Jivkov zamanında komünist zamanında orada bir savcılık yapardık gençlik 25-30 yaşlarında. Askerler dikilirdi de tarafta 50 metrede kışla var Bulgarların. Bu arada bizim düdükler de vardı. Hemen görürler bizi hemen kış çıkıyorlar kışladan siliyorlar böyle.
0: Sahi mi? Yani ne günler geçti diyorsun yani.
1: Çok korkardı onlar çok peri pulu gezerdiler. Sonra orayı düde doğru ben ablanayım başkara raz geliyorlar. Dükler dikit izler bu kazazlar orada geçiyorlar ben. Küpekler içeri durar iler. Gelirler do benden koy praviş.
0: Evet.
1: Ola beyim beye ola beye ola. Zayko işte Pomakçı.
0: Pomakçı ama kısmetlidir, sen anlaşırdın Bulgar'la.
1: Ya çok iyi anlaşırdık be. Hadi değerdiler.
0: Ha işte ona. Evet.
1: İçeriden domuz da vardı çok. Filan yerden değil geçmişler bir bülük domuz yukarı oradan.
0: Şimdi gene gümürcen içine bile giriyorlar.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ama sıkıdı çok ileriden, çok sıkıdı. Ali çok insan öldürdüler be.
0: Zay mı? O...
1: Jif kuzamı ne zaman evet, evet. Onları hani orada. Be ya neler uyduk çekti orada be ya.
0: Evet.
1: Hepsini i̇şte, gördük hepsini.
0: Neler geçti bu insanların içinden.
1: Ne insancıklar öldürdüler, ne kadınlar rezil ettiler bizim keranacıları da Bori Duru.
0: Evet.
1: Ali.
0: Oldu.
1: Anlatmakla bitmez kulak.
0: Görüşmek üzere Ahmet Ege. Koyunlara iyi bak.
1: Ben koyunlara bakayım. 4 tane köpek var mı orada?
0: Maşallah.
1: Anladın mı? Onlar da küspelerden kalma hayvancıklar. Bu arada aç kalan hayvan bana gelir. Kedi olsun, köpek olsun. Hepsini besleyeyim. Aç bırakmayın.
0: Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ne kadar güzel.
1: İnsan da gelse onu da aç bırakmam.
0: Evet. Yani aç kalan Ahmet Ege'yi bulsun diyoruz Gerdem'e.
1: Kim sevi beni, kim bili, binsin mutluluğu arabaya, yel taşak arabasına gelsin bu arada serbest, anladın mı? Yatak evet. Var, ev var, her şey var şükür.
0: Sağ ol Ahmet Ege'cim. Sevgilerimi gönderiyorum Gerdem'e. Görüşmek hadi üzere. Sağ ol.
1: Bizim dinleyenlere, bütün Avrupa'ya dinleyenlere, Batı Trakya'ya selamlar.
0: Sağ ol Ahmet Ege, sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Hadi
0: sağ ol,
1: günler
0: sağ ol,
1: Ali.
0: Sağ ol. Evet sevgili radyo siticiler, yani namusluca konuştuk. Ahmet Ege'yle iki tane lafı üst üste koyduk. Kalpler bir olunca, sevgiyle bakınca birbirine insanlar, muhabbetler de güzel olur. Haddini bileceksin. Bilemiyorsan susmanı öğreneceksin. Kolay gelsin abim. Gene birilerine laf atıyorsun ben Mehmet'im. Ama... yani seni de kızdırıyorlar, o kızdıranlara da, onlara da kabart var yani, sadece kabart sende değil. Ve de inşallah Mehmetciğim yarınlar daha güzel olacak. Gerçi bazıların sloganları vardı da suya düştü öyle sloganlar, ama ne kadar güzel olursa olsun biz yine konuları peşini bırakmamamız gerekiyor. Ve de yani işi boşlamamamız gerekiyor. Evet. Geldik yine bir programın sonuna. Gelecek haftaya kadar, biraz evvel de söyledim, gelecek hafta daha ayın sonuna kadar program yapacağız. Şimdi yarın Gümürcan'ın kurtuluşu var. Her yer kapalı. Yarın akşam Gümürce Şehir Meydanı'nda gruplar gösteri yapacaklar. Bizim zamanımız olmuyor gitmeye. Gençliğimizde giderdik ama şimdi olmuyor pek. Ondan buradan herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve de Radio City her zaman birinci. Dinlemeye devam edin. Mesela Semendirek Adası'nda övünmek gibi olmasın, sadece Radio City yayındaydı. Onu da ben Gürkan'a da zaten oradan söyledim. Gerçekten emeğinin karşılığını aldığın zaman güzel bir şey, hoş bir şey. Ondan inşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radio City'de kalın efendim.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı da öğrenirseniz.
3: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş yavaş. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
4: 13 Mayıs'tan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bugün bedensel parantez içinde ortopedik sakatlar günü diye böyle bir bilgi gördüm internette. Aslında bu tabiri biliyorsunuz pek kullanılmıyor. Kullanılması hoş görülmüyor diye düşünüyorum. Yani sakat yerine engelli kelimesini kullanmak daha doğru geliyor benim kulağıma da ama niyeyse burada bedensel parantez içinde ortopedik sakatlar günü yazmışlar. Yani direkt engelliler günü diye anılsa daha mantıklı. Tıklı değil mi bilmiyorum, bana öyle geldi. Neyse, bu bir farkındalık günü, kutlama değil de böyle bu tarz günlerde, bu tarz anlamı olan günlerde farkındalık yaratılmak isteniyor. Bizler de engelli bireylerimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz değerli dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Şovumuz başlasın.

13 Mayıs'ta şovumuza devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah keyifler yerindedir. Bugünün anlam ve önemlerinden bir tanesi şuymuş. Türk Dil Bayramı arkadaşlar. Türk Dil Bayramınız kutlu olsun diyelim. Dilimizi kullanmak, sahip çıkmak önemli. Ne kadar başarabiliyoruz bilmiyorum ama. Ya şey geldi aklıma şimdi. Böyle bir hobi olabilir mi ya? Çok uzun yıllar önce ben çok küçükken Keşan'da bir kantin vardı, tamam. Askeri bir market. Askeri birliğe ait bir market ama normal vatandaşlar da girip alışveriş yapabiliyordu. Oranın kasasında bir şeye şahit oldum arkadaşlar. Adamın birisi kasiyere bir şey söyledi ama Türkçe değil. Ben de şaşırmıştım böyle, Allah Allah ne diyor acaba filan diye. Sonra birazcık daha uzattı. Öyle konuşmaya devam etti yani. Ondan sonra gülerek şey dedi, ya bu Türkçe ama ben tersinden konuştum dedi. Tersinden konuşuyormuş adam. Kasiyer dedi bana öyle ters ters konuşma. Çok ilginç bir hobi değil mi ama yani. Bildiğin adam ya bayağı uzun da cümleler kullandı ha. Sana tek bir kelime söylesem Türkçe, bunu tersinden oku desem bir düşünürsün durup yani. Şeker de mesela tersinden. Rekeş. Ya bir düşünüyorsun ama bir anlık yani. O cümleleri komple böyle tersinden söylemişti. Öyle konuşmuştu yani. Neyse efendim. Türk Dil Bayramı'ymış. Kutlu olsun. Dilimize sahip çıkalım. Devam ediyoruz.

0: Emine'nin iş yerini ofisini hazırlarken yapılacak işler arasında güvenlik kamera sistemi kurmak da vardı. O işte bizim bilgisayarcı bir abimiz var, Gökhan, o yaptım. Abi adam çok ilginç bir adam. Şöyle ki adama ulaşmak çok zor. Cep telefonum genellikle doğal olarak kapalı. Bir de farklı farklı günün değişik saatlerinde arıyorum. Ne zaman arasam kapalı. Açtığı çok nadir. Sanki şöyle bir şey oluyormuş gibi. Adam öğlene doğru falan böyle saat 11 civarları kendi kendine durup dururken diyor ki ya dur şu telefonu biraz kapatayım. 2 saat boyunca kapalı oluyor mesela, sonra açıyor. Ondan sonra akşam saatlerinde 6 ile 10 arası kapalı tutuyor falan. Böyle rastgele arada bir kapatıyor gibi yani. Ofisini arıyorum. Alo buyurun diye bir ergen açıyor telefonu. Heyecanlı stajyerler. Gökhan orada mı? Yok. Ben Fero gibi söyledim. Yok. Ve şansa denk gelirsen ve kendisi açarsa telefonu, o zaman da o kadar hızlı konuşuyor ki ne yapacağını şaşırıyorsun. Alo Gökhan. Efendim Tuncay. Abi bizim bir bilgisayar var. Ya Windows kurmaya çalıştım ama. Evet. Allah Allah, yani kelimeleri ağzına tıkıyor. Kelimeni sana geri verir Gökhan. Şöyle sakin sakin anlatamıyorsun. Lisans numarasını kabul etmedim. Tamam evet. Adam sürekli ulaşılmaz ve sürekli inanılmaz bir yoğunluk içinde. Mesela belediye başkanına daha kolay ulaşırsın. Neyse işte adam geldi, başladı güvenlik kameralarını kurmaya bir akşam. Ama bitiremedi. Dedi yani tekrar geleceğim. Tamam abi eyvallah, görüşürüz sonra. Yarın oldu. Akşam evdekilere dedim ofise geçeceğim birazdan, Gökhan gelecek kameraları kuracak falan. Ama baktım ses seda yok Gökhan'dan. Aradım ulaşamadım. Ondan sonraki gün aradım, bu sefer ulaştım. Dün şu oldu bu oldu, gelemedim. Bu akşam oradayım. Tamam. Evdekilere dedim Gökhan kamera işini bitirecek bu gece, ofise gidip belki ben de giderim falan, böyle lafı geçti yani. Gece oldu, ben gitmedim, o gitmiş ofise ama sistemi yine tam bitirememiş. Ondan sonraki akşam evdekilere dedim bu akşam Gökhan gelecek, kameraları kuracağız, haberiniz olsun. Ama baktım yine ses seda yok, yine aradım, telefon kapalı çünkü kendisi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bilgisayar sistemini ayarlıyor o an. Sonraki gün konuştuk, bu akşam halledeceğiz. Akşamı evdekilere dedim bu akşam kameraları halledecek Gökhan. Allah Allah, yani böyle rutin bir şeye dönüştü. Her akşam Gökhan'la ofise kameraları kurmaya gidiyoruz. Yani şey demeye başladılar artık, sen bizi kandırıyor musun, ne yapıyorsun, ne dolaplar çeviriyorsun kamera ayağına filan. Hani. Sonra iyice makaraya sardım zaten, ne zaman dışarı çıkacak olsam ben çıkıyorum Gökhan'la bir kamera kurup geleyim filan. Biz bir kamera kurup geleceğiz. Bayağı bir uzadı yani olay. Böyle bir çıkmaz döngüye girdi yani. Bug'a girdik Gökhan'la beraber. Yani dedim herhalde bu kameralar sonsuza kadar kurulamayacak. Yani biz hep böyle geceleri Gökhan'la gideceğiz ofise ama her seferinde bir şey olacak ve hep ertesi güne kalacak. Hiç bitmeyecek yani. Yıl 2045 filan olacak mesela. Havada uçan arabalar, biz yaşlanmışız ama hala her gece gelip kameraları kurmaya çalışıyoruz filan. Gökhan şu salondaki net göstermiyor galiba azizim.
1: Tamam çevirelim abi ama geç oldu artık, yarın mı gelsek?
0: Hay Allah'ım. En son bitirdi sağ olsun.
2: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 0.
7: Ben pek balık tutma adamı değilim arkadaşlar. Pek zevk aldığım bir şey değil yani. Küçükken bir iki denemem oldu. Bir tanesini hatırlıyorum. Çok sıkıcıydı, çok. Sabahın köründe balık tutmaya gitme vardır. Hala neden öyle bir şey var bilmiyorum. Neden çok erken balık tutmaya gidilir? Yani sabah 5'lerde 6'larda mı balıklar fink atıyor? Bir yaz sabahı abi saat 5 miydi neydi sabahın körü o uykulu gözlerle. Ama bir yandan da bir değişiklik olsun diye hadi demiştim deneyelim bakalım. Allah'ım gitmez olaydım. Nasıl sıkıcı bir şey, nasıl sıkıcı. Babam ve bir arkadaşıyla beraber gitmiştik. Bizim köyün yakınlarında bir baraj gölü vardı, oraya gitmiştik. Ben kenardan bakıyorum böyle, babam arkadaşıyla oltaları kuruyor filan. Abi Allah'ın sıcağı, koca bir yaz günü böyle gölge bulamıyorsun. Ya o zamanlar böyle telefonlar yok. Küçük tuşlu renksiz ekran o telefonların olduğu zamanlar. En fazla yılan oynarsın yani. Kitap yok. E balık tutmaya gelmişsin diyeceksin ama ya bütün bir yaz günü boyunca o oltaların başında balık gelsin diye beklemek. Gelmiyor da bu arada. Gelse bir nebze bir heyecan bir şey olacak. Ya zaten o sıkıntıyı dengelemesi için gelmesi gereken balık balina falan yani. Araba birazcık uzakta bir yerde, arada bir gidip oturuyorum içine, radyosunu falan kurcalıyorum. İnanılmaz ya, bütün gün fenalık gelmişti. Tek başıma eve gidemiyorum çünkü uzak bir yer yani. Onlarla beraber arabayla döneceğiz. Akşam üstüne kadar falan oradaydık. Gitme vakti gelince öyle sevinmiştim ki. Kurtuluş anı böyle, hani filmlerde olur ya böyle, tam bir gerilim filmiydi zaten. Tek mekan gerilim filmi.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Efendim biliyorsunuz ki uçaklarda telefon kullanmak yasak. Uçağa bindiğiniz andan itibaren aslında daha uçağa giderken, merdivenlerden çıkarken en geç telefonunuzu kapatmanız en mantıklısı. Ben öyle yapıyorum. Birazcık tırsak bir insanım bu mevzularda. Ne be lazım yani? Hani sen üstüne düşeni yap, ne gerek var? Azıcık bir Instagram'a girmezsen ölmezsin yani. Kapat gitsin. O yüzden ben daha uçağa girerken kapatırım. Ama bu arada indikten sonra hemen açıyorum. Yani girmeden önce daha merdivenlerdeyken kapatıyorum. Ama uçak indikten sonra çıkana kadar beklemiyorum. Hani indik sonuçta. Benden sonrası tufan. Yok, ben dikkat ediyorum ya. Zaten öyle sürekli uçağa binen bir insan değilim. En son kim bilir kaç yıl önce bindim. Konuşuyorum ama böyle sanki gören de diyecek ki sürekli uçakla bir yerlere gidip geliyor filan. Tahsilata gidiyoruz abi. Uçakla. Havayolu firmalarının bir zaafı var diye düşünüyorum. Net olmayan bir durum var. Tamam, öyle çok uçak yolculuğu yapan bir insan değilim ama yapmış olduğum her uçak yolculuğunda mutlaka ve mutlaka telefonu açık insanlar gördüm. Gördüm. Kullanıyorlar insanlar telefonlarını uçaklarda. Arkadaş, nasıl korkmuyorsun ya? Tamam, aslında ben de bir şey olacağına inanmıyorum telefon açık olunca uçakta. Çünkü bu o kadar basit bir şey olmamalı. Hiç adam telefonu açtı diye düşen uçak haberi duydun mu? Ama yine de böyle bir risk olduğunu söylüyorsa uzmanlar, şu kurala uy be arkadaş. Ne kadar zor olabilir yani? Kapat şu telefonu, ne kaybedeceksin? Hep görmüşümdür uçaklarda telefonu açık insanlar. Lütfen telefonlarınızı kapatınız diye anons yapılıyor. Çoğu kişi kapatıyor ama havalandıktan sonra hemen açılıyor tekrar. Duyuyorum seslerini telefonların arkadan şuradan buradan. İp ip ip ip oynayıp duruyorlar. Uçak modunda mı çalıştırıyorlar? Ama orada diyor ki kapat. Uçak modu falan değil, kapat diyor. Ben öyle dikkat ediyorum abi. Ama bu konuda havayolu firmalarının bir zaafı var bence. Hani net olmayan bir durum var. Kapatsınlar mı? Uçak modu da olur mu? Hani açık olanları nasıl anlıyorsunuz, anlamıyorsunuz görmediğiniz sürece? Yolcu da hey bak telefon açtım diye pis pis sırıtacak değil çocuk gibi. Bak benimki açık. Ama bir kontrol mekanizması şart. Uçağa binerken bir sepete mi alacaklar telefonları? Ama bir şey yapmaları lazım. Sürekli bir kontrol halinde mi olacaklar? Bu iş için görevli güvenlikler mi olacak uçakta? Telefon güvenlikçileri. Beyefendi lütfen. İstirham ediyorum.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Biliyorsunuz burası hakkında söylenen bir şey vardır. Güneşin en güzel battığı yer. Böyle bir sloganımız vardır bizim. Ondan sonra, bu arada ben İpsalalıyım, bilen bilir. İpsala ile ilgili internette şöyle bir şey gördüm tesadüfen. Facebook'ta İpsala ile ilgili bir gruba üye olmuştum da o grubun bir paylaşımında mı gördüm? Tam hatırlamıyorum. Neyse, işte güneşin en güzel battığı yer İpsala diye bir slogan gördüm. Yani görünen o ki arkadaşlar, ülkemizin her yeri kendisini burası güneşin en güzel battığı yer ilan etmiş. Ve çoğu da birbirinden habersiz. İpsala'da da böyle bir şey varmış yani. Silivri'de de var biliyorum. Güneşin en güzel battığı yer Silivri. Antalya'da var, onu biliyorum. Güneş en güzel Antalya'da batar. İzmir'i biliyorum, o da meşhurdur. Güneşin en güzel battığı yer İzmir filan. Her yer kendince böyle düşünüyor. Ama kimse de birbirine karışmıyor, o güzel. Yani herkes herkesi bırakmış. Bırak onlar öyle zannetsin gibi bir düşünceyle. Ve bir kısmı da bilmiyor zaten. Bilseler de umurlarında olmayacaktır ya. Bırak onlar öyle zannetsin. Güneş en güzel orada batarmış. Şöyle bir şey olmuyor Allah'tan. Olur mu öyle şey canım? Güneş en güzel burada batar. Hadi lan. Burada batıyor bir kere en güzel güneş. İtiraz ediyoruz. En güzel güneş burada batıyor gibi kavgalar olmuyor en azından.

0: Sandunsal.
1: Canım Tuncay'cığım, çok güzel bir sohbet oldu yine. Seninle geçen programlarımız hep çok keyifli oluyor. Aşırı eğleniyorum. İyi ki varsın.
2: Yan yan sende, zarvinlerde.
3: Buray. Size soru var. Çok yaratıcı bir soru var.
4: Bas git diyor şeytan, aklımda sen varsın.
0: Tuğba Özerk.
5: Ne kadar güzel sorular, ne kadar farklı, ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence, çok memnun oldum bu programda.
0: Ve çok daha fazlası burada.
6: Tuncay Saran Show.
0: İkilem grubunun solisti Serhat, Cuma günü Tuncay Saran Show'un telefon konuğu olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen isimlerinden 84 grubunun solisti sevgili Tuna Velibaşoğlu bugün hattımızın diğer ucunda.
2: Kaderimde bu da mı vardı, sevdiğimi başkalarıyla.
1: Öncelikle nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, süperim. Sizlerle buluşup daha güzel olduk.
1: Müzik dolu keyifli bir sohbetimiz olacak şimdi. Şunu sormak istiyorum öncelikle ben size. Günümüzde şarkı süreleri çok kısa biliyorsunuz. 1,5 dakikaya varan şarkı süreleri var. Ne düşünüyorsunuz bu konudan?
3: İnanın ki o bir strateji ve çok da işe yarıyor. Hepimizin tabii ki şikayet ettiği bir şey bu ama günün sonu düşündüğümüz zaman zamanın ruhu bu, ne yazık ki yani. Şu an müzik dinleyen gençler kısa diye şikayet ettiğimiz şeyler onlara kısa gelmiyorlar. Belki sizin 1,5 dakikalık dediğiniz şey bile uzun değil. 90'lardaki müzik üretimine bakacağımız zaman nihayetinden bir kaseti doldurmak, bir CD'yi doldurmak, televizyon kanalında 24 saat yayın yapmak, radyoda 24 saat içerisinde yer bulmak gibi bir sürü kaygı var. Arz talep dengesi şimdiki kadar bozuk değil. Şu an çok fazla arz var ama bu kadar büyük bir talep yok hiçbir platformda.
1: Evet.
3: Nihayetinde 80'leri 90'ları düşündüğümüzde aslında birçok şeyde yani bir iyi bir popüler bir şarkı yakaladıysa onu olabildiğince dinletmek, yayın kanallarında olabildiğince yer bulmaktı asıl mesele ya. O yüzden de uzun akraplar yapıp, uzun melodiler yapıp orada olabildiğince yer saklamak çok önemli bir şey.
1: Evet.
3: Zaten en iyi şarkıları işte kasetin A2'sine ya da B1'ine falan koyardık, hatırlıyorsunuz böyle.
1: Evet, evet.
3: Böyle şeyler vardı. O işte o zamanın ruhu onu gerektiriyordu. Yapılması gerekenler o yöndeydi. Ama şimdi dediğiniz gibi şu an kalkıp da 4-4,5 dakikalık bir şarkı ki kesinlikle bence bizim şarkımız için de bu geçerli. Bence de çok uzun. Ama bizim amacımız onu konsere gelen seyirciye sunmak.
2: Affetsene olur mu saf dinleyeyim.
1: Türkiye'de yeni şarkıların heyecanlı beklediğiniz biri var mı?
3: Tabii ki her zaman bir Sezen Aksu beklentisi, bir Sula beklentisi, Teoman beklentisi. Ben kendim hani fanlık derecesinde Bülent Ortaçlı, Sezen Aksu, Teoman tanıyımdır. Şebnem Ferah beklerim mesela. Şebnem Ferah bir şey çıkarsa diye şimdi beklerim. Teoman'ın yeni çıkardığı şeylere mutlaka bakarım. Sezen Aksu hemen bir şey çıkarttığında hemen mutlaka gider bakarım. Onlar benim için öncelikli, senin başındadır.
1: Yabancı müzik dersek isim ya da grup olarak birileri var mı?
3: Yeni New Age metal gruplarını çok fazla izliyorum. Punk gruplarını çok fazla dinliyorum.
1: 84 üzerinde etkisi olmuş gruplar var mı?
3: Zamanında tabii ki vardı. Kendi yolumuzu bulana kadar vardı. Çok fazla şeyden etkilenmişizdir. Sonrasında artık zaman içinde yolumuzu bulmaya başlayınca tabii ki kendi tarzımız gelişti.
1: Hangi şarkıyı siz yapmış olmak isterdiniz? Keşke o şarkıyı ben yapmış olsaydım diye düşündüğünüz bir şarkı oldu mu hiç?
3: Hani ben şimdi grup adına konuşmak istemedim ama mesela bir Sezen Aksu şarkısı desem evet bütün grup evet abi onu biz yapmış olsaydık keşke diyeceklerim muhtemelen.
2: O eski hayalin her an karşımda, gözyaşların çalar her anışımda.
1: Zaman zaman açıp izlediğiniz, wow dediğiniz, işte kaç defa izledim bilmiyorum dediğiniz acayip bir sahne performansı var mı?
3: Çok fazla var, liste çok uzundur ama ben her zaman Queen performanslarını izlediğimde yani bir insanın canlı nasıl öyle şarkı söyleyebildiği, o döneme rağmen o seslerin nasıl çıkartılabildiği, nasıl o kadar sistematik bir düzgün çalınabildiğine dair hakikaten aklım almıyor bazı şeyleri. Ben her zaman Queen konserlerine falan açtığımda çok etkilenmişimdir. Aynen, evet. Queen çok severim.
1: Bohemian Rhapsody filmi izlediniz mi?
3: Tabii ki. Açar mı?
1: Güzel filmdi.

0: 84 grubu solisti sevgili Tuna Velibaşoğlu'yla telefon sohbetimizin son sorusunu yönlendiriyoruz kendisine. Daha iyisini yapamayacağınızdan korkmanıza neden olacak kadar iyi bir şarkınız var. Ya o kadar güzel bir şarkıydı ki bu. Ondan iyisini nasıl yapacağız şimdi biz diye düşündünüz mü hiç?
1: Yani sürekli düşünüyoruz. O düşünce zaten bizi ayakta ve hayatta tutan şey o. Ölürüm Hastası'nda sonuç olarak hani çıktı. Çok çok büyüdü. Şu an hala konserlerde görüyoruz. Türkiye'nin en büyük hitlerinden Türkiye'nin çıkmış en büyük hitçerliği var bir tanesi. Onu aşmak bizi çok korkutmuştu. Nasıl geçirdiniz bunu falan derken sonrasında hayatımızda mesela dokunma ve anlayamazsınız. İki tane daha büyük hitlerdi ve bunlar da tamamen de hitlecek gibi oldu. Kendime yalan söyledim var şu an. Mesela kendime yalan söyledim duvarını nasıl aşacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Ve hakikaten böyle mesai ve zihin de harcıyoruz o duvarı nasıl aşarız. Bunlar bizim korkulu rüyamız yani.
0: Benim de bu arada favorim Faili Meçhul. Aynen.

0: Yani faili meçhul, inanır mısınız, biz o bir üçlüydü. Aklımı geri ver, faili meçhul ve hangimiz? Bizim çıkarmaktan ve yapmaktan en çok hoşlandığımız üçlülerden biriydi. Ama hiçbir şekilde umduğumuz yettiği ve büyüklüğü yakalamadı mesela. O da bize ters cevap verebileceğim şeylerden biz. Mesela faili meçhul inanılmaz popüler olur diye düşünmüştük. O üçlünün içerisinde en zayıf olan faili meçhul oldu mesela.
1: Yani bilmiyorum, gerçekten derin konular aslında. Müzikal zevkler, kolektifin tutumu, buradaki şans unsuru, diğer parametreler, oldukça derin konular ama bilmiyorum, bana faili meçhul çok büyülü, çok başka geliyor. Yani kişisel bir şey belki, bilmiyorum.
0: Yani biz onu konserde çalarken inanılmaz zevk alıyoruz. Konserde böyle marş gibi çok daha farklı çalıyoruz. Eller havada, böyle herkesin bağıra bağıra melodi söylediği bir halde çalıyoruz. Ama mesela yani o hiçbir zaman bir işte atıyorum ki hani ölür bahsettinleri anlayamazsın geçiyorum ama hani bir dokunma, bir yorma, işte bir şey olmadı yani. Hani oralara gelemedik.
1: Kendi çok güzel bir yeri var bence.
0: Ben de çok severim.
1: Bütün şarkılarınız birbirinden güzel ya, ne diyeyim ya. Yüreğinize, sesinize sağlık.
0: O sizin güzelliğiniz.
1: Bu kadar. Son sorumuz da buydu. Teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için
0: ben
1: tekrar.
0: Sağ olun. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi.
0: Hoşçakalın. Bay bay.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Üstünden kan damlayan bir kukla. Pinokyo Armstrong fragmanı da vahşet sınır tanımıyor. Pinokyo severler, Pinokyo'nun kötü karakter olduğu, katil olduğu bir korku filmi izlemeye ne dersiniz? Korku filmi severlere söylüyoruz buradan. Böyle son zamanlarda birçok karakter, sinema dünyasından birçok karakter, işte Mickey Mouse gibi, Temel Reis gibi. Ondan sonra başka Peter Pan. Mesela onun da böyle bütün bu saydıklarımın korku filmlerini yaptılar arkadaşlar. Başka da vardır belki birkaç tane, bilmiyorum, emin değilim. Ya böyle çocuk masallarının ya da çizgi film dünyasının, sinema dünyasının iyi karakterleri, böyle sevilen, iyilik timsali, çeşitli güçlere sahip, güzel erdemlere sahip, sevimli, renkli, pozitif, aydınlık tarafın karakterlerini böyle korku filmi karakterleri, kötü karakter olarak gösterdiler. Ve bu furya devam ediyor. Böyle bir şey nereden çıktı bu arada? Bütün bu karakterlerin isim hakları ya da kullanım hakları diyeyim, anonime mi düşmüş, ne olmuş? Böyle hani isteyen istediği şekilde kullanabilir duruma düşmüş galiba bir şekilde. Nasıl oluyorsa, çok detaylarla ilgili bilgim yok ama sinemacılar da, yaratıcı sinemacılar, korku filmi seven yönetmenler falan işte bu karakterleri alıp böyle korku filmlerine koyuyorlar. Kötü karakterlere dönüştürüyorlar. Bir de böyle izleyin bakalım ne olacak falan. Hatta abartanlar oldu. Mesela Temel Reis'in böyle iki farklı korku filmi çıktı arkadaşlar. İlginç fikirler gerçekten. Pinokyo'yu bu şekilde izlemek farklı bir deneyim olabilir gerçekten. Meraklısına duyurulur. Pinokyo gerçek bir çocuk olmak için her yolu deniyormuş bu filmde, ancak bu kez kalbiyle değil, kurbanlarından topladığı organlarla

0: ChatGPT'ye yeni bir özellik gelmiş arkadaşlar. Trusted Contact. Güvenilir kişi mi? Ne? Öyle demek değil mi? Trusted Contact. Yeni bir güvenlik özelliği duyurdum. Kullanıcıların kendine zarar verme riski taşıdığı durumlarda belirledikleri bir yakınlarına otomatik uyarı gönderilmesine imkan tanıyor. Yani ben kendime zarar verecek olsam oraya Trusted Contact diye bir numara girmem ki yani. Ne alaka anlamadım. Kendine zarar verecek olan kişi, ya bak ChatGPT'cim ben kendime bir şey yapmaya kalkarsam bak şu yakınıma haber ver, bu güvenilir kişi der misin yani? O kısmını anlamadım. Devam edelim habere. Sistem kullanıcının ciddi şekilde kendine zarar verme riski taşıdığını tespit ederse bu kişiye e-posta, SMS veya uygulama içi bildirim gönderilebilecekmiş. Acil durum kişisi. Evet. Yani çoğunlukla girmez oraya. Yani kendine zarar verecek olan insan, bak kendime zarar vermeye kalkarsam şu kişiyi ara demez genellikle bence yani. Neyse, ilginç bir haber. İnşallah işe yarar diyelim.
1: Tuncay Saran Show.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben diken ve gülüm.

0: Hanımın böyle yılda bir kere falan tatil perileri geliyor. Bir süre öncesinden de söylemeye başlıyor. Bak şuraya gideriz, buraya gideriz falan diye de ben de kendimi hazırlayayım yani. Hani yer falan bakayım, haberin olsun yani. He. Ondan sonra tarih yaklaşınca da otel bulma darlanmaları başlar. Nereye gideceğiz, hangi otele gideceğiz, bana yer söyler bakayım diye. Benim araştırmamı ister. Çok zor bir şey. Bir türlü elim bilgisayara gitmez nereye gideceğiz diye bakmaya. Çünkü çok angarya bir iş, çok beni darlayan bir iş yani. Nereye gideceğiz? Ne bileyim nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Nereye gidelim yani? O dağları, tepeleri aşacaksın. Trafik olayı var. Uzun mesafelere gitmek istemiyorum. Bir trafik fobim var zaten. Beğenecek miyiz, beğenmeyecek miyiz? Çocuklar beğenecek mi? Hayat pahalılığı meselesi var. O kadar para vereceksin. Değecek mi? Nasıl bir yer? Yemekleri nasıl? Bir sürü otel var. Bir sürü otel var. Hangisini inceleyeyim şimdi?
1: Burada şey giriyormuş. Şu meşhur otellerle ilgili reklamlar var ya, onlardan birisi araya giriyormuş, sponsor almış.
0: Çok zor geliyor. Yorumlara bakıyorsun, uğraşılacak şey değil abi. Kaç yıldızmış, ne kadarmış, daha iyisi var mıdır? Bakıyorsun her şey dahil mi, yarısı hariç mi? Gitme gitsin ya.
1: Gitme gitsin. Tarih seçiniz.
0: Seçiyorum. Kaç kişisiniz bu kadar? Çoluk çocuk, yaşları? İki gün kalacağız, ne kadar?
1: 55 bin lira. Şey de değil yani, her şey dahil bile değil mesela.
0: 50 bin liraya yakın bir şey çıktı, iki gün kalacağız. Ya dedim, hayatım 50 bin lira, bak o da kahvaltı. Ne yapacağız? Sen, ben, iki çocuk bir odada kalacağız. Böyle birazcık geniş aile odası. Tamam, okey, kliması var. Yatacağız, uyuyacağız, kalkacağız, kahvaltı yapacağız. Dışarıdayız, denize falan gireceğiz, gezeceğiz. Ya bu otele biz neden, düz hesap söyleyeyim, neden 50 bin lira vereceğiz yani? Ne sunacaklar ki bize 50 bin liralık? Ne sunacaklar? Hanıma diyorum ya, yani bu sana mantıklı geliyor mu? E böyle diyor. Yani ona da mantıklı gelmediğini biliyorum da. O da şimdi benim tam tersim, tamam mı yani? Ya yılda bir kere en azından yapılması gereken bir şey. Bu böyle, ne yapalım? Tatil böyle, oteller böyle, şartlar böyle maalesef kafasında. O da içten içe durumun farkında da. Ben bir yandan tatil karşıtı bir aktivist olarak yaklaştığım için olaya, ben sesimi çıkararak nasıl olur diyorum yani, saçmalığın daniskası abi. Çok iyi bir bilgisayar alacağın yerde mesela 50 bin liraya. Çok iyi bir oyun konsolu alacağın yerde falan. Ya bir sürü şeyle kıyaslayabilirsin. Ha, ödeme kısmında da şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi düz 50 diyelim, tamam mı? Taksit imkanı varmış, vade farksız. Taksitle ödemesini yapmaya çalışıyorum, tamam mı? Telefonda müşteri hizmetleriyle görüşüyorum, tatil acentesinin. Neyse, sorular soruyor, tuşluyorum falan, ödemeyi yapacağım. Ondan sonra kız bana dedi ki, olmadı beyefendi. Bakiye yok, acaba ondan mı olmadı dedim. Evet dedi. Ya olmasa da bakiye, ben hani taksit miktarı diyelim 10 bin lira, eksi 10 bin liraya düşer, sonra koyarız oraya diye düşünüyordum. Olmuyor öyle dedi beyefendi. Siz parayı oraya koymanız lazım önce dedi. 50 bin lirayı. 50 bin lirayı mı dedim? 5 taksit yapılıyor. Niye 50 bin lira koyuyoruz oraya? Şimdi biz önce 50 bin lirayı çekeceğiz dedi. Siz sonra bankaya ödeyeceksiniz dedi. Şimdi ben 50 bin lira ödemek istiyor olsam dedim, taksit olayına niye gireyim ki zaten? Nasıl 50 bin lira çekeceksiniz? 10 bin lira çekeceksiniz dedim. Hayır dedi beyefendi, biz tamamını alacağız, sonra siz bankanızı ödeyeceksiniz diyor. Anlatmayı mı bilmiyor, ben mi anlamıyorum? 50 bin lirayı benden çekecek, ondan sonra ben bankaya ödeyeceğim ayrıca. Yani toplamda 100 bin lira ödemiş olacağım. Ya dedim bırak ya, tamam ya, bir de 2 saat falan cebelleşmiştim bu işlerle. Bir de böyle bir diyalog olunca dedim ya, tamam bu bir kabus kesin, o anda emin oldum yani. Dedim ben bu kabusun içinden şöyle çıkmak zorundayım artık, yapacak bir şey yok. Tek çekim al, çek bitsin yani. Öylelikle başka karttan tek çekim ödeyerek hallettik yani.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: Hey, sen kal. Hey, sen

0: İgumenica, Dede Ağaç Havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

0: Peynir ve zeytin cenneti Türkiye'den herkese merhaba. Meşke âlâ başlıyor canlar. Aslında bahar mevsiminde çiçeklerin cenneti Türkiye'de desem daha mı iyi olurdu acaba? Ama biz hani hem yiyecekler, içecekler açısından, hem doğal güzellikler açısından, hem de zengin toprağıyla her tür çiçeğe ev sahipliği yapmak açısından çok güzel bir ülkeyiz. Harika bir coğrafi konumdayız. O yüzden üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, Türkiye'nin bir güzel radyosundan herkese merhaba. Burası Gönüllerin Radyosu. Ben de Hatice Duyar. Çarşamba gününde takvimler 13 Mayıs'ı gösterirken tam da saatinde Meşke Âlâ başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz canlarım.
1: Yaz

Canlar, bugün peynir zeytin dedim ama yani onların pazar ya da market fiyatları eli yakıyor değil mi? Zeytini kendimiz yapsak da pahalı ki bazen istediğimiz gibi olmuyor. Normal çeşme suyuyla da yapsam mesela ben satın aldığım suyla da yapsam eriyor. Zeytinlerin suyunu değiştirirken eriyor daha. O yüzden ben bir daha zeytin yapmamaya gayret ettim. Hem görüntüsünü, hem uğraşmasını, hem de olduktan sonra ev yapımı zeytini, katkısız yemeği seviyorum ama zeytin konusunda çok başarılı değilim ben. O yüzden de zeytini satın almayı da seviyorum ve Türk sofralarında tabii ki vazgeçilmez bir lezzet, özellikle kahvaltılarda zeytin ama fiyatlarda el yakıyor. İnşallah her şeyin ekonomik düzeyde de daha böyle hani nasıl denir, refah düzeyimize uygun şekilde böyle daha ucuz olması şeklinde alışverişler yapalım isterim ve Meşki Ala'dan böyle yan tesiri hiç olmayan, bize hep şifa ve huzur veren eserlerle, iyi müzikle programımız devam ediyor. Duyanlar duymayanlara söylesinler. Meşki Ala başladı. Müzik

5G hala başladı. Türkiye'nin her yerindeyiz, dünyanın her yerindeyiz internet aracılığıyla ve Instagram aracılığıyla da bana sosyal paylaşım ağlarından Hatice Duyar adıyla ulaşabilirsiniz. Canlar, hazır böyle zeytin peynir dedik, mesajlar da geliyor yine Instagram'dan. Pahalılık almış başını gidiyor da ben hani geçtiğimiz haftalarda bir glutensiz beslenmeye heveslenmiştim. Bunun için işte mercimekler, sonra mercimek unu, nohut unu vesaire almıştım biliyorsunuz ve mercimek unundan ekmek yapacağımı ya da işte yeşil mercimekle kırmızı mercimeği karıştırıp ekmek yapacağımı söylemiştim. Yaptım. Bu unları, malzemeleri aldıktan sonra aralıklarla 2 kez, 3 kez yaptım ama vallahi biri hiç güzel olmadı. İtiraf etmem gerekirse yiyemedik. İkincisi fena değildi ama o da çok hoşuma gitmedi. Bilmiyorum, ben ya yapmayı beceremiyorum onu da, zeytin yapmayı beceremediğim gibi, ya da ne bileyim, böyle mercimek unundan yapılan ekmek benim çok damak zevkime uygun değil. Zaten ben daha önce de hiç glutensiz beslenmedim. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Ya da var mı aramızda glutensiz beslenen, kendi ekmeğini yapan ve çok lezzetle yiyorum, zayıflıyoruz ailece diyen? Vallahi bana mesaj yazarsanız çok sevinirim. İpuçlarına, önerilerinize bu konuda açığım, bilesiniz canlarım.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: nefese tutmak.
1: Artık bilinen bir gerçek, koku hafızayı güçlendiriyor. Ama uykunun hafızaya etkisi de bilinen bir gerçek değil mi? Ben şimdi yapılan yeni araştırmalardan bahsetmeyeceğim uykuyla ilgili. Şunu söylemek istiyorum. Uykunun hepimizin hayatında, hayatlarımızın üçte birini kapsadığını biliyor musunuz? Yani biz totalde yani hayatlarımızın üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Bu o kadar uzun bir matematiksel hesap yapıyor ki insan duyduğunda şaşırıyor gerçekten ama bir şey daha söyleyeyim. Karamsarlar daha çok uyumak istiyorlarmış. Şimdi 10 kişiden 9'u karamsar değil mi bizim ülkede? O zaman hani bu üçte birlik dilim hayatımızın uykuda geçen kısmı var ya, üçte ikiye maazallah tamamına dönüşebilir diye bir an korktum ben. Ama tabii yani günün yorgunluğunu da ve canlar üzerimizden atabilmenin en kolay ve keyifli yolu uyumak değil mi? Dinlenmek değil mi? Ama işte bakın, uyku bile dengede olursa hayatımızda her şey güzel. Şirazenin yamulmaması için kısaca hayatımızda her şeyin, uyku dahil, dengede olması şart. Doku.

Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Canlar, hatırlarsanız dün size programda Nevzat Tarhan Hoca'nın 10 Adımda Pozitif Psikoloji kitabını önerdim. Kitaptan bazı bölümleri de aktardım. Bu hafta aslında aralıklarla hem zamanımızı daha iyi değerlendirebilmek hem stresi yönetebilmek için o kitaptan bazı bölümleri size hatırlatmaya devam edeceğim ama şunu söylemek isterim. Yani hep daha sağlıklı bir psikolojimiz, daha sağlıklı bir bedenimiz olsun istiyoruz ya. Aslında uyku konusuyla ilgili de geri dönerek bir özet yapmak istiyorum. Sağlık için uyku elbette ki vazgeçilmez ve uyku ruh sağlığımızın da göstergesi. Yani bu aralar eğer psikolojiniz çok bozuksa, daha öfkeliyseniz, o sakin ben nereye gitti, ben her şeye sinir oluyorum, böyle bir her şeyi unutuyorum, ne oldu bana diyorsanız, acaba uykunuz size yetiyor mu ya da süre uzun olsa da kaliteli uyku uyuyabiliyor musunuz sorularına da işte o sağlıklı psikolojiye ulaşabilmek için cevap vermek gerekiyor canlar. Düşünelim mi bunu? Hadi düşünelim ama isteği de ihmal etmeyelim, değil mi?
1: Güzel.

bilirsiniz canlarım, ben böyle enteresan konular üzerine gitmeyi seviyorum. Yani kendi hayatımda da araştırıyorum. Araştırırım ve karşıma çıkan o enteresan bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ama aslında her konu birbiriyle ilintili. Bakın, pozitif psikoloji dedik, ruh sağlığı için yeter uykunun vazgeçilmez olduğunu söyledik. Ama tabii bunun detaylarına indiğimde farklı bilgiler çıkıyor karşımıza. Mesela yeni güne hazırlanmak için en güzel dinlenme biçimi uyku dedik ama İngiltere'de yapılan bir araştırma var. Horlayanlar eşlerinin uykusundan en az 2 yıl çalıyormuş. Horlayanların 3'te 2'sini de erkekler oluşturuyor. Belki biliyorsunuz bunu. O zaman erkekler kadınların... Bizlik burada başlıyor o zaman ve ne bileyim yani hani... Gece eşimi horluyorsa horlama sesine uyanıyoruz, eşimizi dürtüyoruz, horluyorsun, o bir dönüyor, tekrar başlıyor, biz yine uyanıyoruz. Bir gecede 2 saat çok uzun zaman yahu. Çok uzun bir süre değil mi be canlar? Harcadım

Uyku belki en güzel dinlenme biçimimiz ama meşki alada da güzel eserler ve istekler bizim umutla dolma biçimimiz. O yüzden program isteklerle devam ediyor. Çarşamba

moda ya şimdi bayramlarda. Rezervasyonlar bile yapılmıştır ama şu rezervasyonları taksitle ödüyoruz. Tatil geliyor, tatil bitiyor. Biz her ay, pek çok ay daha kredi kartına yaptığımız tatilin borcunu ödemeye devam ediyoruz. İşte o kısmı çok sıkıntılı, değil mi canlar? Üstüm başım

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Hey, sen Cars.
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: HS Cars.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Ay ay, bu geride kalan eser var ya, bana Freud'un bir sözünü hatırlattı. Bildiğim tek şey, sevdiğim zaman sevgi dışında her şeyi dışlarım. E zaten içine her şeyi almış oluyor ki o sevgi. Yani dışarıda da bir şey kalmamış oluyor aslında ya. Gerçek sevginin tanımını Freud ne güzel yapmış yahu. Sevdiğim zaman sevgi dışında her şeyi dışlarım. O zaman yine bu minvalde ilerleyelim ve hazır böyle duygular da derinleşti. Ay ay ay. Böyle nefes de biraz derinleşti. Yani bedenimiz böyle alfa moda doğru ilerledi betadan. Frene bastık yani. Hızı biraz yavaşlattık. O zaman aynı şekilde devam edelim. Güzel isteklerle ve şu anın ruhuna en uygun eserlerle program.

Çiçekler, parklar, ağaçlar, kuş sesleri bu ara her yerde güzel değil mi? Cennet gibi vallahi. Hani çiçeklerin kokularından, güllerin güzelliğinden bahsettik ve gül mevsimi dedik ya, bu aralar sıkça dillendiriyoruz zaten. O konuyla ilgili o kadar güzel geri dönüşler oldu ki, o kadar çok mesaj yazdınız ki. Yani yazdığınız her mesajla zaten gönlümü fethediyorsunuz. Gül kokuları da ana yerleşkede, ortak payda da bizi buluşturdu ve biz galiba gül kokuları ekseninde dönmeye ve umutla dolarak bu güzel istekleri Meşki Ala'da dinlemeye devam ediyoruz. Şu sözle geçelim mi sıradaki esere? Hayat bir gün, o da bugün. Şu andan ne sonrası ne öncesi yok. Varsak sadece şu andayız. O yüzden bu eserin tadını ne olur çıkaralım bu çarşamba gününde canlar. Meşki Ala harika bir istekle devam ediyor.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0.

0: bir site varmış böyle, ünlülerin adını yazınca ne kadar yani varlıkları olduğu, ne kadar paraları olduğu ortaya çıkıyormuş. Ama yani niye biz başkalarının parasıyla, malıyla, mülküyle uğraşalım ki? Aslında biz Freud'un...
1: Radyo City sunar. Saat 22.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
3: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
3: Ferosum bilirsin.
5: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
6: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 79 79 69 69 66 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı alanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Ich bin der Meinung, dass wir das nicht mehr machen.